Öyle güzelsin ki, ne olur Rabbim, senden uzak kalan şu kulunu kendine yaklaştır. Kalp gözünü aç, imanla diril.

Ey sevdiklerini sevindirmekten hoşlanan Rabbim, sana açılan ellerimi geri çevirme. Kalbime aşkınla tecelli et ki senden başka hiçbir şey kalmasın o kalpte. Senden başka hiçbir şeyi olmayacak kadar zengin eyle beni. Her şeyde seni anmayı, her şeyde seni görmeyi nasip eyle. Bana isimlerinle güç ver. O isimlerin ki kalplerin nuru, hiçbir şeyi olmayanların gururudur. Bize isimlerinin hakikatini göster. Bizi sensiz bir an bile yaşa.

uçakların arkasındaki beyaz izler neden oluşur? Gökyüzüne baktığınızda uçakların arkalarında bıraktığı beyaz izleri mutlaka görmüşsünüzdür. Bu izlerin oluşmasının sebebi uçak motorlarının sıkıştırdıkları gazları çok yüksek bir sıcaklıkla dışarı püskürtmesidir. Bu gazlar dışarıya bırakıldığında soğuk havayla temas ettiğinde yoğunlaşır ve buz kristallerine dönüşür. Yolcu uçağına yıldırım düşerse ne olur? Uçuş korkusu olanların her uçağa bindiklerinde akıllarına gelen onlarca felaket senaryosundan biri olan uçağa yıldırım düşmesi sanıldığı kadar korkunç bir şey değil. Zira uçakların dış gövdesi alüminyumla kaplanmıştır ve bu uçağın çevresini saran bir yıldırım kalkanı görevi yapmaktadır. Bu sayede yolcu uçağına yıldırım isabet etse bile bir noktadan diğerine ileterek uçağa zarar vermeden uçaktan atılmış olur. Uçak yolculukları sırasında yemek yeme fırsatı bulduysanız, her gün yediğiniz yiyeceklerin uçakta yediğiniz zaman tadının farklı olduğunu fark etmişsinizdir. Bunun nedeni oldukça ilginç. Oxford Üniversitesi'nde çalışan Profesör Charles Spence'a göre, havada nemin az olması, düşük hava basıncı uçakta yediğimiz yemeğin tadının farklı olmasına neden oluyor.

toprak gibi olmalısın. Ezildikçe sertleşmelisin. Seni ezenler sana muhtaç olmalı. Hayatı sende bulmalı. Ölümü sende yaşamalı. Toprak gibi olmalısın. Saflığı simgeleyen kar taneleri üzerine düştüğünde kar delenlere can veren mutluluk kefenin olmalı. Toprak gibi olmalısın.

üzerinde dağların var olmalı. Depremlerle sarsılmayan, kışın ayazında, yazın sıcağında sığınak olan, her mevsim başı dumanlı ama hiç eğilmeyen dağların var.

Nisan yağmurlarını beklemelisin. Muhammedi tohumları yeşertmek için bağrından rengarenk çiçekler açılmalı. Zemheri ardından baharı müjdeleyen, meyveler veren ağaçlar yeşertmelisin. Solgun yüzlere tebessüm olmalı. Ham iken pişen, piştikçe yanan meyveler yokluğunda varlığını bulmalı.

umuda kanat çırpan göçmen kuşlara, yuva olan Yesriplerin olmalı. Sana düşen tohumları Tuğba yapmalısın. Gölgesine yurtları işgal edilmiş garipler sığınmalı, zalimlerin gelişmiş füzelerine karşı. Yüreğinden zemzemler fışkırmalı, Allah dostlarının çatlamış dudaklarına derman olmalı. İbrahimlere ilham, İsmaillere can, Hacerlere canan olmalı. Yezidlerin zulmüne baş kaldıran laleler yetiştirmelisin. Aşkı uğruna can veren yiğitleri maşukuyla sen buluşturmalısın. Dedim ya işte, toprak gibi olmalısın. Ve haykırmalısın, ey İslam ümmetinin mustazaf halkları, sizlere zulmedenler benimle buluşacaklar, zalimlerden intikamınızı ben alacağım demelisin. Ve siz, ey ezilmiş coğrafyanın gözü yaşlı mazlumları, özgürlük kuşunun kanadını size ben takacağım, sımsıcak iklimlere uçacaksınız. İbrahim'i, Musa'sı, Muhammed'i olan iklimlere kanat çırpacaksınız bir daha dönmemecesine.

0: Hazreti Ali'den öğütler.
1: Ey Allah'ın kulları! Vallahi ölümden kurtuluş yoktur. Önüne durursanız yakalar, kaçarsanız yetişir. Kurtuluş yoluna koşun, acele edin. Arkanızda sizi hemen isteyen bir kabir var. Onun sıkmasından, karanlığından ve yalnızlığından korununuz. Kabir, ya cehennem çukurlarından bir çukur, ya da cennet bahçelerinden bir bahçedir. O her gün 3 defa hal diliyle, ben karanlıklar eviyim, ben yılan çıyan yuvasıyım, ben yalnızlık diyarıyım der. Dikkat edin, ondan ötesi daha da kötüdür. Ateşinin ısısı yüksek, dibi derin ve ziynetleri de demir kelepçelerdir. Bekçisi zebanidir. Cehennemin ötesinde ise takva sahipleri için hazırlanmış, genişliği yer ve gökler kadar olan cennetler vardır. Allah bizleri ve sizleri müttakilerden kılsın. Bizleri ve sizleri elem verici azaptan korusun. O gün ülkeler sarsılır, tellallar bağırır. O gün kavuşmak günüdür. Gizli olan her şey açığa çıkar, güneş tutulur. İnsanlar ve onlarda hakları olan hayvanlar aynı yerde toplanırlar. Sırlar açığa çıkar, kötüler helak olur, kalpler ürperir. Cehennemlik olanlara Allah tarafından helak edici bir darbe ve feryat ettirici bir azap gelir. Cehennem hırslı, homurtulu, korkunç seslerle hiddet ve tehdit savurarak karşılarına çıkarılır. Ateşleri yanar, suları kaynar, sıcaklığı vücutlara işler. Ebedi cehennemlik olanlar hiç çıkamazlar. Onların pişmanlıklarının sonu yoktur. Zincirleri de kırılmaz. Onların yanında kendilerine ateşin geldiğini, cehennemin yaklaştığını haber veren melekler vardır. Cehennemlikler Allah'ın cemalini göremezler. Allah'ın dostlarından ayrılarak cehenneme giderler. Kulu kurtaracak olan en üstün vesileler, iman, Allah yolunda cihat, insanın tabiatında mevcut olan samimiyet, dinin direği olan namazı kılmak, Allah'ın farz kıldığı zekatı vermek, Allah'ın azabına karşı bir kalkan olan Ramazan orucunu tutmak, fakirliği gideren ve günahları döken haccı ifa etmek, serveti bollaştıran, ömrü uzatan ve dostların sevgisini kazandıran akrabayı ziyaret, hataları silen, Allah'ın gazabına mani olan gizli verilen sadaka ve fena bir şekilde zuhur edecek ölüme engel olan ve korkudan koruyan iyiliktir.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

0: Hatmi Şerif.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
2: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.

0: Diyarbakır ilimiz için sabah ezanı.
1: Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Kıyamete kadar devam edecek olan namazın ve şu en mükemmel davet olan ezanın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a cennette en yüksek makam olan vesileyi ve bütün yaratılmışların üstünde bir mertebe olan fazileti ver ve onu vaat ettiğin en yüce şefaat makamı olan makamı Mahmud'a gönder.

Vakit seher, ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın lütfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında gittiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdi. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutuldun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan elinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni. Gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti. Göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere. Aç kalbini Rabbine. Uyan. Uyan. Yan. Ve an. An seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilini. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Kalk ayağa, kıbleye yönel, tekbir getir, Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür O. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir O. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok O'na. Ama sen O'nu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulcan. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldim, huzurundayım.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle. Cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul eyle. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم أشرق نور الله وظهر كلام الله وثبت أمر الله ونفذ حكم الله وتوكلت على الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله تحصنت بخفي لطف الله وبلطف صنع الله وبحميل ستر الله وبعظيم ذكر الله وبقوة سلطان الله دخلت في كنف الله واستجرت برسول الله صلى الله عليه وسلم تبرأت من حولي وقوتي واستعنت بحول الله وقوتي اللهم يا أرحم الراحمين احجبني عن القوم الظالمين اللهم يا أرحم الراحمين احجبني عن القوم الظالمين اللهم يا أرحم الراحمين احجبني عن القوم الظالمين بقدرتك يا قوي يا متين يا أرحم الراحمين بك نستعين اللهم يا سابق الغوث يا سامع الصوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت أغثني وأجرني من حزي الدنيا وعذاب الآخرة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: Hazreti Ali el-Murtaza radıyallahu anh'tan rivayetle İşrakiye. Allah'ın nuru doğdu ve parladı. Onun kelamı açığa çıktı. Emirleri belli oldu. Hükümleri gerçekleşti. Ben Allah'a, onun dilediği, irade ettiği her şeye tevekkül ettim. Allah'ın güç ve kuvvetinden başka hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Ben Allah'ın gizli ve ihsankerane lütuflarına, onun hata ve kusurları örtmedeki güzelliğine, onun şanının yüceliğine ve saltanatının kudretine sığındım. Ben Allah'ın rahmetine, onun koruyup gözetmesine iltica ettim. Onun elçisine sallallahu aleyhi ve sellem boyun eğdim. Ben kendi güç ve kuvvetimden vazgeçip Allah'ın güç ve kuvvetinden yardım istedim. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey pek güçlü olan kavi, ey sarsılmaz ve sağlam kuvvet ve kudret sahibi metin, ey merhametlilerin en merhametlisi, yalnızca senden yardım isteriz. Ey Allah'ım, ey herkesten önce imdada yetişip yardım eden, ey bütün sesleri işiten ve ey ölümden sonra kemiklere etleri giydirip diriltecek olan, imdadıma yetiş, bana yardım et, beni dünyanın zillet ve belalarından ve ahiret azabından koru. Büyük ve yüce olan Allah'tan başka hiç kimsenin hiçbir güç ve kuvveti yoktur.

0: Şimdi reklamlar.
1: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
2: Hayırdır abi?
1: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
3: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar Gold Altın. Işıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın. Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
4: Telefon 0534 927 99 21.
1: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
5: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
6: Şube 50. metre yol üzeri, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mer Sitesi 6 Kayapınar.
5: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
1: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
6: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletli Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
0: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri. Fırat Oto döşeme ve aksesuar. Oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri. Oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238-3793.
2: Bilen kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen kavurmacımın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
7: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna-Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna-Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537 726 73 42.
8: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
9: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
10: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
11: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
12: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Çağrı Efendim.

Ey Rabbim, düşmanlarım çoğaldı. Bana karşı ayaklananlar çoktu. Benim için diyorlar ki, ona Allah'tan gelecek bir kurtuluş yok. Fakat sen ey Rabbim, biliyorum ki sen bunları görüyorsun. Kurtar beni düşmanlarımdan. Kurtar beni ahlarımdan ey Rabbim. Seni çağırıyorum. Rabbim cevap ver. Bana acı, dualarımı işit. Feryadımı dinle. Görüyorsun ki duam sanadır. Beni kötülerden ve kötülüklerden koru. Onlar ki acı sözlüdürler. İçlerinde kötülük vardır. Fakat görüyorsun ki Rabbim, biz sana sığınıyoruz. Senin adını veriyoruz. Senin adını seviyoruz. Yalnız seni istiyor, her şeyi senden, seni ümit ediyoruz. Ya Rab, azabınla beni terbiye et. Bana merhamet et, çünkü solgunum. Daha ne kadar sürecek Rabbim bilmiyorum. Ne vakte kadar? Beni ne zaman anacaksın? Bilmiyorum. Bana ne zaman sahip çıkacaksın? Evet Rabbim, biliyorum. Değersizim, günahkarım. Bana sen nesin ki diyebilirsin. Affa layık değilsin diyebilirsin. Ama sen ey Rabbim, bana layık olanı değil, sana layık olanı yap. Kerem ve merhametinle bana davran. Beni zincirlerimden kurtar ki bütün yüreğimle sana şükredeyim. Bütün güzelliğini göreyim ve göstereyim.

Ya Rab, niçin senden uzaktayım? Sıkıntılı anlarımda niçin gizleniyorsun? Kurtar beni Rabbim. Görüyorsun ki seni sevenler azalıyor. İnsanlar içinde emin olanlar tükeniyor. Herkes kardeşine yalan söylüyor. Ya Rab, bilmiyorum. Yoksa beni ebediyen mi unutacaksın? Ne vakte kadar yüzünü benden gizleyeceksin? Bütün gün yüreğim elem içinde. Ne vakte kadar böyle kuşku ve sıkıntılarla yaşayacağım? Ya Rab, sesimi işit, bana cevap ver. Ta ki düşmanlarım onu yendik demesinler. Ta ki şeytanlar sevinmesinler. Bana yardım et ki onlara galip geleyim.

Ya Rab, gözümün nuru senin cemalindir. Kalbimin gıdası senin rahmetindir. Hayatım senin kudretindir. Gözyaşlarım senin şefkatindir. Ve bil ki Rabbim, kimseye vermediğim şu kalp ancak senindir. Sen bu kalbi koru Rabbim. Beni bir Müslüman olarak katına, sevdiklerinin yanına al. Beni peygamberlere, şehitlere, salihlere arkadaş olanlardan eyle. Onlara dost ve sevgili olayım. Ya Rabbi, derdimi biliyorsun. Kalbimin hüznünü biliyorsun. Sana varmak için çektiğim acıları biliyorsun. Görüyorsun ki Rabbim, her şeyi kaybettim. Ne bir dost kaldı yanımda, ne bir çiçek açıyor şu yalancı dünyamda. Günden güne kuvvetten düşüyorum. Ama Rabbim, ben hiç ümitsiz olmadım. Sana dua ettiğimde bedbaht olmadım. Görüyorsun ya Rabbim, bu dert dilime ve kalbime dokundu. Senden şifa diliyorum.

0: korkuyorum Rabbim. Dilimin seni anmamasından, kalbimin seni unutmasından korkuyorum. Rahmetinden beni bu korkulardan emin kılmanı bekliyorum. Her sevgi, her bakış bir gün kayboldu. Ama Rabbim, sen hepsinden başkasın. Her dost, her sığınak bir gün yıkılır. Ama Rabbim, sen her zaman varsın. Her yüz, her gönül bir gün yüz çevirir. Ama sen hepsinden başkasın, yüz çevirmezsin. Her yıldız, her parıltı bir gün söner. Ama sen başkasın Rabbim. Sen yerlerin ve göklerin nurusun. Sen hiç sönmeyen nursun. Ey Rabbim, bil ki bu kalbi sana vermek ve senden başkasını bu kalbe sokmak istemiyorum. Beni bu istek ve niyetimden ayırma. Bana güç ve nur ver. Kalbimi sevginle yaşat. Amin.
1: Bu çağrıya kulak verin. Çağrı efem.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı FM.
2: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Güzel ve hoş söz sadakadır."

0: Bu çağrıya kulak verin. Çağrı FM.
1: Hazreti Hatice validemiz, Asr-ı Saadet hanımlarından ilklerin ilki olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ilk iman eden, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında ilk cemaat olup namaz kılan, kalbi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aşkı ile dolu olan müminlerin annesi, tesellici, tahire, kübra, hem seven hem de sevilen Allah'ın Celle Celaluhu selamına, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin övgüsüne nail olacak derecede faziletli ve şerefli olan bir kadındı. Hazreti Hatice, Binti Hüveylid hicretten 68 yıl önce Kureyşli asil bir ailede dünyaya geldi. Onun soyu, Peygamberimizin soyu ile Kusay bin Kilab'da birleşir. Anne tarafından soyu da Peygamberimizin baba tarafından dedesi olan Ka'b bin Lüey'de birleşir. Sahip olduğu bu yüksek nesebi yanı sıra üstün, temiz, güzel ahlakı ve erdemli sıfatlarıyla biliniyordu. Hazreti Hatice radıyallahu anh, cahiliye döneminde bile tahire, temiz diye anılırdı. Kureyş kadınları içinde soyca ve şerefçe en üstün, servetçe en zengin olanıydı Hazreti Hatice. İşini çok iyi bilir ve sıkı tutardı. Akıllı, uyanık, içli ve ince düşünceliydi. Resulullah aleyhissalatü vesselam, Hazreti Hatice radıyallahu anh ile mesut bir aile hayatı geçirmiştir. Peygamberlik hayatının en sıkıntılı dönemi Hazreti Hatice radıyallahu anh ile olan beraberlik yıllarına rastlar. Resulullah aleyhissalatü vesselam kavmi tarafından reddedildiği, işkence ve hakaretlere maruz kaldığı Mekke döneminde Hazreti Hatice radıyallahu anh'ın maddi ve manevi desteğine mazhar olmuş, en büyük teselliyi onunla teşkil ettiği huzurlu aile yuvasında bulmuştur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ilk inanan, onun sallallahu aleyhi ve sellem hiç unutmadığı ilk eşi, sevinci ve ilk ümmeti olan kişidir Hazreti Hatice. Allah'ın övdüğü Hazreti Hatice, Peygamberimizin şu sözleriyle övgüsüne mazhar olmuştur. Halk beni inkar ettiğinde o bana inandı. Halk beni yalanladığı zaman o beni tasdik etti, doğruladı. Halk beni mahrum ettiği zaman o beni malına ortak etti. Kadınlar beni evlattan mahrum ettiği zaman Allah bana ondan evlat da nasip etti. Kendi zamanındaki kadınların hayırlısı İmran kızı Meryem idi. Bu ümmetin kadınlarının en hayırlısı da Hatice'dir. Cennet halkı kadınlarının üstünü Hatice binti Hüveylid, Fatıma binti Muhammed, Meryem binti İmran ve Firavun'un zevcesi Hasiye binti Müzahimdin. Akıllı, bilgili, görgülü, medeni, donanımlı, dirayet sahibi olma, okuma yazma bilme, Hazreti Hatice'nin dikkat çeken özelliklerinden birkaç tanesidir. Mekke'nin sert yaşam koşullarında bu bilgisi, sadakati ve örnek şahsiyetiyle bütün hanımlara örnek olmuştur. Hazreti Hatice radıyallahu anh, cahiliye devrinde de üstünlüğü kabul edilen bir kadındı. Nitekim cahiliye devrinde bile tahire diye anılırdı. Daha önce iki kere evlenmiş ve dul kalmış Hazreti Hatice, Yüce Allah'ın onu tüm meziyetleriyle birlikte daha da şereflendirmeyi ve hayra erdirmeyi dilemesi sonunda Peygamber Efendimiz ile evlenmiş oldu. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam ve Hazreti Hatice'yi radıyallahu anh birbirlerine yakınlaştıran ve hayatlarını birleştirmelerine vesile olan şey maddi değil, tümüyle manevi ve ilahiydi. 15 yıl mutlu bir evlilik geçirdiler. Kasım, Abdullah, Rukiye, Zeynep, Ümmü Gülsüm ve Fatıma isimli çocukları oldu. Kasım küçükken vefat etti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşlarına gelince halinde değişmeler başladı. Yalnız kalmak kendisine sevdirildi. Bir süre sonra aydınlık gibi açık olan rüyalar görmeye başladı. Ramazan ayının 17'sinde pazartesi günü Hira mağarasında seher vakti uyanık bulunduğu sırada Peygamberimize aleyhissalatü vesselam Hakk'ın emri geldi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Yüce Allah tarafından Cebrail aleyhisselamın getirip tebliğ ettiği risalet vazifesini kabul ederek evine döndü. Yüreği titreyerek eve gelip Hazreti Hatice'nin yanına girdi. "Beni sarıp örtünüz, beni sarıp örtünüz," buyurdu. Korkusu, titremesi gidinceye kadar vücudunu sarıp örttüler. İmam Zuhri'nin bildirdiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hatice'ye uykuda rüyada görüp de sana söylemiş, anlatmış olduğum şeyi Rabbim bana Cebrail aleyhisselamı göndererek açıkladı diyerek Yüce Allah tarafından gelenleri ve Cebrail'den işittiklerini haber verdi ve aralarında şu şekilde bir konuşma geçti. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam "Doğrusu ben kendim hakkında korkmuştum," dedi. Hazreti Hatice radıyallahu anh, "Öyle söyleme. Vallahi Allah seni hiçbir zaman utandırmaz, üzüntüye düşürmez. Çünkü sen akrabanı görüp gözetirsin. İşini görmezden aciz olanların yükünü taşırsın. Yoksula verir, hiç kimsenin kazandıramayacağını kazandırırsın. Konuğu ağırlarsın, hak yolunda karşılaştıkları musibet ve felaket halinde halka yardım edersin, sözü doğru söylersin, emaneti yerine verirsin, güzel huylusun," dedi. Bu teselli sözleri bütün hanımlara örnek teşkil etmekle birlikte Hazreti Hatice radıyallahu anh'ın ne denli akıllı ve dirayetli olduğuna da işarettir. Cebrail aleyhisselamın Efendimiz'e görünmesi, insanları hidayete davet etmesi şeklinde gelen ilk ilahi vahye ve hatta Peygamberimizin anlattığı bütün şeylere ilk inanan kimse odur, ilk Müslümandır. İlk vahiyler sırasında Muhammed'i aleyhissalatü vesselam heyecan ve endişelerine teskin eden de odur. Kadın olsun, erkek olsun, evinde hizmet edenlere de İslam'ı anlatmaktan geri durmamıştır. Hazreti Hatice radıyallahu anh zengindi. Hem kendiliğinden hem de zevci olan Peygamberimizin telkin ve yol göstermeleriyle İslam'dan evvelki senelerde bile mal varlığından fakirlere yardım etmek üzere verirdi. Daha sonraları da bu özelliği İslami hedef ve gayelere de yardım etmesi şeklinde devam etmiştir. Bütün şehir ahalisinin Müslümanlar aleyhine başlattığı boykot hareketi esnasında Hazreti Hatice'nin yeğenleridir ki kendilerini büyük tehlikelere atmak suretiyle zaman zaman o vadide etrafı sımsıkı çevrili tutulan Müslümanlara yiyecek içecek taşımışlardır. Resulullah'ın izdivaç ettiği hanımların tümü müminlerin anneleridirler. Bu bakımdan Hazreti Hatice radıyallahu anh, kocasının sadece sevgili bir refikası olmakla kalmamış, aynı zamanda müminlerin anası olarak İslam uğruna çok mühim hizmetlerde bulunmuş mübarek bir hanımdır. Allah'ın rızasını, yuvasının mutluluğunu, dünya ve ahiret saadetini düşünen bütün hanımlar için en güzel örnek teşkil eden Hazreti Hatice radıyallahu anh, nübüvvetin 10. yılında Ramazan'da vefat etti ve Mekke'deki Hacun kabristanına defnedildi. Gömüleceği zaman Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam onun kabrinin içine indi. Onun vefatıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok üzülmüştür ki onun vefat ettiği yıla hüzün yılı adı verilmiştir. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Hazreti Hatice'nin radıyallahu anh aile efradının sadece şahıslarına değil onların yakınlarına da iltifat ve alakayı ihmal etmemiştir. Nitekim evine uğrayan yaşlı bir kadına ziyadesiyle iltifat ettiğini gören Hazreti Ayşe, bu ihtiyar kadın gittikten sonra iltifatının sebebini sorunca şu cevabı alır. "Ey Ayşe, bu kadın Hatice'nin bir arkadaşıdır. Onun sağlığında bize uğrardı. Dostluğa vefa imandandır." Bütün kadınlara sevgi, şefkat, vefa ve diğer birçok özellikleriyle örnek olacak Hazreti Hatice validemizi hürmetle ve sevgiyle anıyoruz. Selam olsun sana Resulullah'ın zevcesi. Selam olsun sana ey müminlerin annesi. Selam olsun sana ey dünya kadınlarının efendisi olan Fatıma Tüzzehra'nın anası. Selam olsun sana ey ilk iman eden kadın. Selam olsun sana ey malını servetini Seyyidül Enbiya'nın yardımına sarf eden, ona elinden gelen hiçbir yardımı esirgemeyen ve düşmanlar karşısında onu müdafaa eden, Selam olsun sana, Cebrail aleyhisselamın kendisine selam verdiği ve Yüce Allah'tan kendisine selam ettiği kimse. Allah'ın rahmeti, bereketi ve ihsanı üzerine olsun.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

0: Bu radyoda Ab-ı Hayat var.
1: Şimdi reklamlar.
2: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
3: Hayırdır abi?
2: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
4: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar gold altın, güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın, Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
5: Telefon 0534 927 99 21.
2: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
6: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
7: Şube 50. metre yol üzeri, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mer Sitesi 6 Kayapınar.
6: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
2: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
7: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletli Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
3: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238-3793.
8: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
9: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537 726 73 42.
10: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
11: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
12: Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
13: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
14: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
15: Reklamları dinlediniz.
16: Çağrı efendim.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı FM.
2: Ya Rabbi, bizi affet. Rabbim, bu şehri güvenli bir şehir yap. Halkından Allah'a ve ahiret gününe insanları çeşitli ürünlerinle besle. Rabbimiz bizden kabul buyur. Şüphesiz sen işitensin, bilensin. Rabbimiz bizi sana teslim olanlardan yap. Neslimizden de sana teslim olan bir ümmet çıkar. Bize ibadet yerlerimizi göster. Tevbemizi kabul et. Zira tevbeleri kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin.

Rabbimiz, onlara kendi işlerinden senin ayetlerini kendilerine okuyacak, onlara kitap ve hikmeti öğretecek bir elçi gönder. Her zaman üstün gelen, her şeyi yerli yerince yapan, yalnız sensin, sen. Rabbimiz, bize dünyada da güzellik ver, ahirette de güzellik ver. Bizi ateş azabından koru. Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlamlaştır ve o kafir millete karşı bize yardım et. Rabbimiz, peygamberlerin arasından hiçbirini ayırt etmeyiz. İşittik, itaat ettik. Rabbimiz, affını dileriz. Dönüş sanadır. Rabbimiz, eğer unutacak veya yanılacak olursak bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Rabbimiz, güç yetiremeyeceğimiz şeyi yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen dostumuzsun. Kafirlere karşı bize yardım et.

0: Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Şüphesiz sen çok bağış yaparsın. Rabbimiz, sen mutlaka insanları asla şüphe olmayan bir günde toplayacaksın. Rabbimiz, biz inandık, günahlarımızı bağışla, bizi ateşin azabından koru. Rabbim, bana katından temiz bir nesil ver. Sen duayı işitensin. Rabbimiz, indirdiğine iman ettik, peygambere uyduk. Bizi şahit olanlarla beraber yaz. Rabbimiz, bizim günahlarımızı ve işimizde taşkınlığımızı bağışla, ayaklarımızı yolunda sağlam tut. Kafir topluma karşı bize yardım eyle. Amin.
1: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
2: Çağrı FM. Hayatımızı kolaylaştıran pratik bilgiler. Cildinizde siyah noktalar görüyorsanız, bu problem susuzluktan veya kan şekerinizin düşmesinden dolayı oluşmuş olabilir. Bu yüzden hemen bir bardak dolusu su için ve bol bol meyve tüketin. Buna rağmen siyah noktalar geçmiyorsa bir dermatoloğa danışmalısınız.

sapanlı gençler. Selam size ey Gazze'li müminler. Selam şehadetin aşığı erler. Selam sana kundaktaki şehidim, bebeğim. Selam Kudüs.

Yüreğimde hüzün, gözlerimde nem. Her an seni yazar, seni yazar ellerim. Sen yoksun ya ıssız, bomboş bu alem. Ferman buyur, ferman buyur ya Resulallah, sana gelmek dileğim.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Selamünaleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
2: Hayırdır abi?
1: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
3: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar Gold Altın. Işıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın. Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
4: Telefon 0534 927 99 21.
5: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
1: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
6: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
7: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
6: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
8: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 37 93.
9: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
0: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
2: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
10: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537 726 73 42.
11: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
9: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
12: Dakak kardeşler ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler ambalaj ve baharatçılık merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
13: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
14: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
15: Reklamları dinlediniz.
16: Çağrı efendim.

Mahzun mu mahzun, muzdarip ama gayret dolu, direniş dolu, iman dolu bir yürek. Melul mu melul can, kırılgan Filistin kadar, başka ne diyeyim Kudüs kadar. Giryan, efgan, dert dolu, çile dolu bir fincan. Ama abid, ama cahit, ama gül kadar masum bir çehre. Hikayesi uzun bir geçmişten, öncesinden, sonrasından, mesela İmran'dan, Zekeriya'dan, ta Yahya'dan bize kalan bir bakiye. Selam Şeyh Ahmet Yasin'e,

Şehitler yürüyor Ahmet sokaklarında. Yeşil kuşların kanatları altında. Nur gibi şühedamız ışıl ışıl ışımakta. Vahşilere inat, yarış var bugün hayırda. Şehitler yürüyor Ahmet sokaklarında. Yürekleri huzur dolu kavuşurken Yaradan'a. Hami olmanın huzuru bu bir fakirin sofrasına. Gencecik fidanlar zalim bir kuşatma altında. Ne Moğol yaptı yaptıklarını, ne ormanın en vahşi hayvanı, ne bıçak soğuttu kinlerini, ne de binaların üst katı. Leş kargaları yakarken gencecik fidanları, bire yüz gidecek kadar kahramanmış Kürdistan'ın yamyamları. Duydun mu ey Ahmet, duydun mu cehennem itlerini? Duyup da utandın mı kahpeli, korkakça kalleşli? Ya da adına barış diyenlerin nihayetsiz namertliğini? Roboski diyenlerin yaşattığı yeni Roboski. Söyle be ey Ahmet, kurtarır mı etek giymek eli kanlı katilleri, yamyamları?

Şehitler gülümsüyor Ahmet semalarında. Turan'ım kurban olmuş şu kurban bayramında. Peygamber sevdalısı Yusuf olmuş 5 yıl o zindana. Bir Hatice'si var yadigar bize, bir de Fatıma. Turan'ım zindan bahadırım, can kardeşim. Sen rahat uyu, eriştirdin bizi Yevmül Furkan'a. Şehitler gülümsüyor Ahmet semalarında. Yasin'im, Yasin'im, nur yüzlü yiğidim, kıydılar mı sana, yaktılar mı seni Yasin'im, daha ömrünün baharında. Anlat Yasin'im, anlat Yasin'im, anlat, anlat zalimleri zuntikama, anlat zalimleri kahhar olana. Anlat ki kopsun zalimlerin ta yuvasına ilahi bir kasırga. Anlat Yasin'im, anlat zuntikama. Yasin'im, Yasin'im, ey simasında secde yeşeren yiğidim, ey yüreğinde namaz taşıyan kardeşim. Anasının kuzusu şimdi, şimdi anan sensiz be Yasin'im, sensiz be şehidim, sensiz be şehidim. Yasin'im, daha 17'sinde katledilen yiğidim. Elbet sorulur hesabın, yola çıkar elbet askerleri zuntikamın. Askerleri zuntikamın. Sen ki vicdanısın artık iki cihanın, iki alemin. Şehitler gülümsüyor Ahmet semalarında. Elhak, elhak, yakıştı şehitlik şehit riyada. Zorla değil, imanla, cesaretle ve aşkla. Uçtu Esrem'in babası, kavuştu o da Yaradan'a. Doymadı minik şüheda, doymadı babasına, doymadı riyadına. Sadakte şehidim, tıpkı dediğin, tıpkı özlediğin gibidir. Şehitlik sana yakışı, mazorla midir, mazorla midir? Şehitler gülümsüyor Ahmet semalarında. Hüseyin'e bakın hele, bakın şu can Hüseyin'e, şu Hüseyin cana. Nasıl da koşuyor biricik aşkına, cennete, cinana. Hüseyin, Hüseyin, cennet nasıl, bize de anlatsana, bize de anlatsana. Nasıl da hazır şehit olmaya, koşuyor Hüseyin'im helallik almaya. Tüm haklar helal, helal kardeşim, helal sana. Şahit olsun cihan, şahit olsun buna iki dünya. Dualar isterdin, hep sorardın ya Hüseyin'im cenneti. Sen kadar o da özlemişti belli ki seni. Daha 19'unda Hüseyin'im, daha 19'unda. Aşkına kavuşturdun sen Hüseyin'im, aşkına kavuşturdun cenneti. Şehitler gülümsüyor Ahmet semalarında. Hasan, Hasan, şehit Hasan yürüyor Ahmet sokaklarında. Hak etmiş cenneti, almış da duasını koşuyor yeşil kuşa. Kurbansa kurban Hasan'ın mübarek davasına. Hasan'ım, Hasan'ım, gökleri gözleyen Hasan'ım, doğmamış bebesi yetim kalan Hasan'ım, şehadet aşığı, Beytullah aşığı Hasan'ım,
cennete müştak, şehadete meftun Hasan'ım. Şehitler gülümsüyor Ahmet semalarında, Cumali kardeş de yetişir, yetişir elbet kervana. Şehadet bu, koşarak gelir hak eden kula. Şehidim, selamlar olsun, selamlar sana. Elbet bir gün kıyan olur yiğidim, sana kıyanlara da. Sen rahat uyu ana koynunda, peygamber komşuluğunda. Şehit oldun ya, koşarken mazlumların yardımına. Yolun açık olsun Cumali kardeş. Cennet vatan sana. Cennet vatan sana. Şehitler gülümsüyor Ahmet semalarında. Şehit gibi yaşayıp şehadetle kavuştular Yaradan'a. Selam olsun ümmetin en hayırlılarına. Selam olsun Kevser başında buluşanlara. Selam olsun şehit Riyada, Hüseyin'e, şehit Hasan'a. Selam olsun şehit Turan'a, Cumali'ye ve Yasin Can'a. Lanet olsun şehitlere kıyanlara, vahşice yakanlara. Lanet olsun itleri sokağa salanlara, eli kanlı baronlara. Lanet olsun vahşeti görmeyip iftira atanlara. Lanet olsun ve lanet olsun hakka düşman olup batıl için yazanlara. Lanet olsun zalimlere ve zalimler için yaşasın cehennem, yaşasın cehennem.

Bir seher vaktinde döneceğim ben anne. O zaman bağrına basıp oklarsın beni. Kızıl kanlara bulanmış ak kefenimle.

0: Şimdi reklamlar. Trafik, kasko, DAS, konut mu lazım? Akyüzler Sigorta. İş yeri tamamlayıcı sağlık mı? Akyüzler Sigorta. Bir dur, hemen karar verme. Önce bir Akyüzler Sigorta'ya sor. Onlarca şirketten teklifleri karşılaştırır, en uygununu buluruz. Üstelik taksit imkanıyla. Akyüzler Sigorta demek, güvence demek. Ruhsatı çek, gönder, teklifin cebine gelsin. Hemen ara 0540 234 20 21 ya da gel bir çayımızı iç. Luna Park'ın arkası, Tema Park'ın karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu'nun hemen yanı. Kayapınar, Diyarbakır.
1: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
2: Hayırdır abi?
1: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
3: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
0: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
4: Arabanızın parlaklığını geri kazanın. Sezer Oto Premium Boyasız Çizik Giderme Merkezi olarak aracınızdaki çizikleri çelik rötuş yöntemiyle boyamadan gideriyoruz. Eksper garantili boyasız derin çizik giderme, taş izi giderme, profesyonel pasta çila, far temizleme, uygun fiyat ve %100 müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Her işin bir ustası var. Bize danışmadan aracınızı boyatmayın. Sezer Oto Premium Veysi Usta. Aracınızın değerini koruyoruz. Adres 3. Sanayi Sitesi 6. Sokak numara 9 Diyarbakır Veysi Usta. Telefon 0549 421 1921.
5: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331 0552 400 87 82. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla Fabrikadan Alka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
2: Bilen Kavurmacım. Geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
5: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Diclekent ve Seyrantepe şubesiyle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
6: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
5: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Perde Dünyası, MK Collection, Toptan Perde Satış Noktası Diclekent Dünya Kavşağı yanı.
7: 0539 499 5086.
5: Perakende satış mağazamız Öz Kaçmaz Perde, Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
8: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
9: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
5: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Diclekent Medya Kavşağı'nda.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Çağrı Efendim.

Bebeklere kundakta mazerler sıkılıyor. Dünya sessiz kalıyor. Hiçbir şey yapılmıyor. Hiçbir şey yapmayanlar nasıl öleceksiniz? Sanmayın mahşer günü sizler güleceksiniz. Sadece kınayanlar hiç kolay ölmeyecek. O adı Müslümanlar bir gün hesap verecek. Gazze'ye güneş doğacak. Kış bitecek, yaz olacak. Gazze o zalimlere, Gazze o kafirlere mezar olacak.

Direniş bitmez mutlak, zafer bizim olacak. İntifada Filistin, intifada kalacak. Ey kahhar olan Rabbim, isminin hürmetine Gazze'yi mezar eyle zalime, Gazze'yi mezar eyle zulmetine.

ifsat çeteleri, zalim bozguncular. Müminlere ölüm fermanı yazmıştı. Haince, kalleşçe pusular kuruldu. Aytaç Hoca şehadetine kavuştu. Şehadetine kavuştu.

0: amellerin Allah'a en sevimli olanı, az da olsa onların en devamlı olanıdır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Güzel şehrin farklı radyosu.
2: Çağrı Efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
2: Hayırdır abi?
1: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin. Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
3: Trafik, kasko, DAS, konut mu lazım? Akyüzler Sigorta. İş yeri tamamlayıcı sağlık mı? Akyüzler Sigorta. Bir dur, hemen karar verme. Önce bir Akyüzler Sigorta'ya sor. Onlarca şirketten teklifleri karşılaştırır, en uygununu buluruz. Üstelik taksit imkanıyla. Akyüzler Sigorta demek, güvence demek. Ruhsatı çek, gönder, teklifin cebine gelsin. Hemen ara 0540 234 20 21. Ya da gel, bir çayımızı iç. Yuna Park'ın arkası, Tema Park'ın karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu'nun hemen yanı, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Arabanızın parlaklığını geri kazanın. Sezer Oto Premium Boyasız Çizik Giderme Merkezi olarak aracınızdaki çizikleri çelik rötuş yöntemiyle boyamadan gideriyoruz. Eksper garantili boyasız derin çizik giderme, taş izi giderme, profesyonel pasta cila, far temizleme, uygun fiyat ve %100 müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Her işin bir ustası var. Bize danışmadan aracınızı boyatmayın. Sezer Oto, Premium Veysi Usta. Aracınızın değerini koruyoruz. Adres 3. Sanayi Sitesi 6. Sokak numara 9 Diyarbakır. Veysi Usta. Telefon 0549 421 1921.
5: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa, buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
6: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
7: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
8: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
7: Şube 50. metre yol üzeri, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mer Sitesi 6 Kayapınar.
8: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
0: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar Sitesi, P Blok, Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
7: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0538 402 29 28 0530 621 57 51. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 45 34.
2: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 50 82 0536 614 65 28. Işık Otomotiv.
7: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
9: Daka kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Daka kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Daka kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
7: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
10: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
7: Zana Oto Elektrik olarak 20 yıl aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Çağrı efendim.

0: Hazreti Ali'den öğütler.
1: Ey Allah'ın kulları! Allah'a muhalefetten sakınınız. Yapacağınız işlerde azimli olunuz. İhtiyaç ve isteklerin son bulacağı ölüme iyi ameller yaparak hazırlanınız. Çünkü dünya nimetleri geçicidir. Onun felaketlerinden emin olunmaz. Aldatıcıdır. Zayıf bir gölge ve yıkılmaya yüz tutmuş bir dayanaktır. Arzu ve amelleri yorarak helak eder. Ey Allah'ın kulları! Alçak gönüllü, mütevazı ve Allah korkusundan dünya değiştiren kullar gibi siz de Allah'a muhalefetten sakınınız. Onlar sakındırıldıklarından çekinirler, korkarlar, iyiliği istemekte acele ederler, tehlikelerden kaçarak kurtulurlar. Onlar ahiret için iyi amel yaparlar, azıklarını hazırlayarak giderler.

0: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.
1: Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, senden bir dileğim var. Kapındayım, boynumu büktüm, sürme kapında. Öter bülbüllerin ahu can kuşu, maksudu gir yara, hara düşürme Allah'ım, hara düşürme.

Damla Damla. Affedileceği ümidiyle pişmanlık duymadan günah işlemek, ibadet yapmadan Allah'a yaklaşacağını sanmak ve Allah'a isyan içinde ömür tükettiği halde Allah'a itaat eden kullara verilecek olan cennete girmeyi ümit etmek aldanmanın en büyüğüdür. Muaz bin Cebel radıyallahu anh. İlim denizinden damla damla.

0: İnşallah bu dünya sıkıntıları günahlarımızın affolması için kefaret olur. Yalvararak, ağlayarak ve kırık kalple Allah-u Teala'dan af ve afiyet dilemeliyiz. Dualarımızın kabul edildiği anlaşılıncaya ve fitneler ortadan kalkıncaya kadar dua etmeliyiz.
1: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: Bu evrende yerin ve göğün yaratıcısından başka bir tanrı yok.

başka bir tanrı yoktur. İbrahim'in tanrısı, Nuh'un tanrısı, Musa'nın tanrısı, Davut ve Süleyman'ın tanrısı, İsa'nın tanrısı ve adı övülmüş olan cihanın beklediği son peygamberin tanrısı. İnsanları hidayete erdirmek için insanların içinden peygamberler çıkarmıştır. Allah bütün zalimlerin cehennemde yanacağına söz vermiştir. Ve cehennem kutperestler için korkunç bir yerdir.

Abdullah İbni Abbas'tan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, sana teslim olup hükmüne razı oldum. Sana inandım. Sana dayanıp güvendim. Yüzümü ve gönlümü sana çevirdim. Senin yardımınla düşmanlara karşı savaştım. Allah'ım, beni saptırmandan senin büyüklüğüne sığınırım ki senden başka gerçek ilah yoktur. Ölmeyecek, yalnızca diri kalacak sensin. Cinler ve insanlar hep ölümlüdürler.

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: Ya Samet, Ahmet'in yiğidi sana emanet. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, Yasin, yerden göğe kadar şehitsin. Adına ellerinden açılan gök şahit. Sen o cennet zeytini gözlerini açtığında baban kitabı açtı. Biz senin adını kitaptan biliriz Yasin. Annen bağrına bir seni, bir de Ahmet'in yağmurlarını bastı. Bastı ki senin başın o sinede ayetlerle yaşarsın. Sen tuzu gözyaşında değil, annenin çorbasında severdin Yasin. Sen suyu secde öncesi yüzüne çarptığında severdin. Baban Ahmet'in yoksulu fırıncı Fikri Usta. Sense onun en taze ekmeğiydin. Ve kardeşlerin Yasin, sen onların akşam ezanıydın. Sen eve dönerdin, onlar sana. Şimdi kime dönsünler Yasin? Sen ki yerden göğe kadar şehit.

Biz senin adını kitaptan biliriz Yasin. Sen de bilirsin ki zalimler kitabı bilmez. Ya Kahhar, ya Samed, Ahmet'in yiğidi sana emanet. Yiğitliğine biz şahidiz, şehadetine sen. Seni adından vurdular Yasin. Seni yoksulun ocağı da rahmete doysun diye dağıttığın kurban etinden vurdular. Sen neyin zenginiysen biz onun yoksuluyuz. Bize merhamet dağıt. Bize vicdan dağıt. Bize cesaret dağıt. Bize kardeşlik dağıt. Sen de bizi yoksulluğumuzdan vur Yasin.

Sen Mus'ab bin Ömeyr'i tanırsın Yasin. Sen İslam sancağının alnı yere değmesin diye canını zalimin eline lime lime veren Mus'ab'ı tanırsın. Sancağı göğsüne saplayıp cennette bile yere düşürmeyen Mus'ab'a bizden selam söyle Yasin. Annenin öptüğü başını dağıttılar Yasin. Babanın sen uykudayken dua ile örttüğü bedenini ateşe verdiler Yasin. Kardeşlerine oyun olan sırtından sırtlanlara yol yaptılar Yasin. Gök seni kanlı kanadından, annen ayağındaki beninden tanıdı. Annene sadece bebekken öptüğü bir benin kaldı. Allah da seni şehadetinden tanısın Yasin.

0: olsun.
1: Ya Samet, kardeşlik sancağını yere düşürmeyen Ahmet'in musabına ve o kutlu arkadaşlarına şahit ol. Biz bu yiğide yerden göğe kadar şahidiz Rabbimiz. Şahidiz Rabbimiz. Şahidiz. Ve ey zalimler, bizi faniliğimizden vurabilirsiniz. Ama kardeşliğimizden asla. Kardeşliğimizden asla.

Ebu Musa el-Eş'ari'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kişi sevdiği ile beraberdir. Bir başka rivayette Resulullah'a bir kişi bir toplumu sever fakat her yönüyle onların seviyesine erişemezse, böyle biri hakkında ne buyuruyorsunuz diye soruldu da, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kişi sevdiğiyle beraberdir cevabını verdi.

Allah Resulü'nden mesajlar. Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. İnsana çalışmasından başka bir şey yoktur. Çalışması da yakında görülecektir. Allah Resulü'nden mesajlar.

Allah Teala buyuruyor: "Ey Resul-i Ekrem, benim kullarım sana Rabbimiz uzak mıdır, yakın mıdır diyerek benden sual ettiklerinde sen onlara cevap ver ki ben onlara pek yakınımdır. Bana dua eden kulumun duasını ben kabul ederim. Dua ettiklerinde benden dualarının kabulünü istesinler ve bana iman etsinler. Onlar imanları ve duaları sebebiyle doğru yola vasıl olur ve irşat olunurlar. Duanın kabulü üç şeye mütevaffıktır. Kazaya muvafık olmak, o kimse hakkında duanın kabulü hayırlı olmak, istenilen şey muhal olmamaktır. Duanın kabulünde adabına ve şeraitine riayet etmek lazımdır. Bu şeraitin cümlesi mevcut olduğu halde kabul olunmak ciheti galip ise de fakat kabulü yine müşiyyeti ilahiyeye muallaktır. Dilerse kabul eder, dilerse kabul etmez. Ya Rab, kalplerimizi ilminle süsle. İbadetinle bütün azalarımızı güzelleştir. Takva ile keramete kavuştur.

0: Hayat çok karışık, yapılan çağrılar anlamsız geliyorsa,
1: bu çağrıya kulak verin.
0: Çağrı FM.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kişinin cemaatle kıldığı namaz, çarşıda, iş yerinde ve evinde kıldığı namazdan 20 bu kadar derece üstündür. Şöyle ki, bir kimse güzelce abdest alır, sadece namaz kılmak niyetiyle camiye gelirse, camiye girinceye kadar attığı her adımla o kimsenin derecesi yükselir ve bir günahı bağışlanır. Camiye girince de namaz için kaldığı sürece namaz kılıyormuş gibi sevap kazanır. Namaz kıldığı yerde kaldıkça kimseye sözlü ve fiili eziyet etmediği ve abdestini bozmadığı ve dünyevi sözler konuşmadığı sürece melekler ona şöyle dua ederler: Allah'ım, sen ona rahmet et, acı. Allah'ım, sen onu bağışla, affet. Allah'ım, sen onun tövbesini kabul et.

İyilik ediniz. Onun karşılığında kötülük görebileceğinizi aklınıza getirmeyiniz. Kalbini o öğütle yaşat, hikmetle aydınlat. Allah dostları o kişilerdir ki, insanlar dünyanın görünüşüne baktıkları zaman, onlar dünyanın iç yüzünü görürler. İlim hakimdir, ölmez. Malsa mahkumdur. Bugün vardır, yarın yok olur. Cesurun ayakları dayanmak, korkağın ayakları kaçmak için yaratılmışlardır. Senden soruluncaya kadar susmak, susturuluncaya kadar söylemekten hayırlıdır. Himayen altındakilere iyilik yapmak istersen, onlara terbiye ve edep öğret. Hangi adamın oğlu olursan ol, terbiyeyi öğren. Bu güzellik seni başka bir asalete muhtaç etmez. İktisat az şeyi çoğaltır, israf çok şeyi azaltır. Kendinizi irşad edemezseniz, asla başkalarına irşad edemezsiniz.

0: Gönüllere akan ses, Çağrı FM, tam 99.
1: Şimdi reklamlar.
2: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar.
3: Selamünaleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
4: Hayırdır abi?
3: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545 892 47 21. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
5: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
6: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
2: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
7: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi, P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
2: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
8: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
4: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
9: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
4: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
10: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082. 0536 614 65 28 Işık Otomotiv.
9: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
11: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
12: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
13: Daka kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Daka kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Daka kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
14: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar. Oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri. Oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 37 93.
15: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
16: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
12: Zana Oto Elektrik olarak 20 yıl aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862.
1: Reklamları dinlediniz.
17: Çağrı FM.
12: Osman Sungur Hoca ile Gönül Sohbetleri başlıyor.
18: İlk Müslüman, ilk dost, ilk yoldaş, ilk ana. Allah'ın ve Cebrail'in selamladığı 25 yıllık eş. Hüzün peygamberinin dert ortağı, sırdaşı, İslam'ın ilk finansörü. Dillere destan ahlakıyla kübra makamını kazanmış. Tahire annemiz, tertemiz annemiz Hatice anamızı konuşacağız bugün. Bir gün Mescid-i Nebevi'de oturuyordu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hatice'sini hatırladı. Vefatından yıllar sonraydı. Bir dal parçasıyla toprağa 4 tane çizgi çizmişti Nebiler Nebisi. Biliyor musunuz bunlar nedir diye sormuştu ashabına. Edep timsali ashab-ı güzin, Allah ve Resulü daha iyi bilir demişti. Pür dikkat onu izliyorlardı. Allah'ın Resulü'nü, manzaraların en güzelini, mütebessimdi Nebiler Nebisi. O 4 çizgiye bakıyordu. Saymaya başladı. Kainattaki en hoş, en güzel ses olan mübarek latif sesiyle. Cennet hanımlarının en hayırlıları bu 4'üdür demişti. Birisi İmran'ın kızı Meryem, diğeri Firavun'un karısı Asiye, diğeri Muhammed'in kızı Fatıma, diğeri de Hüveylid'in kızı Hatice'dir. Adını anması bile özlemini ifade eden buğulu gözlerine şahit olarak yetiyordu. Hanımı Hazreti Ayşe aynı dönemde evli olarak yaşamadığı halde en çok kıskandığı kişi olarak onu söylüyordu. Hatta Hatice anamızın vefatından yıllar sonra bir gün yaşlı bir kadın gelmişti huzur Nebevi'ye. Efendimiz yol açın o hanıma demişti. Kendi cübbesini yere sermiş, buyur edip oturtmuş, kendisi de karşısına oturmuştu. Hazreti Ayşe uzaktan izliyor ve merak ediyor, biraz da kıskanıyordu. Kimdi bu kadın? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onunla konuşurken bazen gülüyor, bazen hüzünleniyor, bazen neşeleniyordu. Kadın nice zaman sonra gidince Ayşe anamız kim olduğunu sordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun Hatice anamızın arkadaşı olduğunu söylemişti. Hatice anamızı almışlar, geçmişi yad etmişler. Efendimiz o unutamadığı hatırasının derinliğiyle vefasını göstermişti. Ama Ayşe anamız kıskanıyordu. Ya Resulallah, Allah sana daha güzelini de, daha hayırlısını da verdi deyince Efendimiz ey Ayşe, herkes beni yalanladığında o bana sen hak üzeresin, vazgeçme Allah seni zayi etmeyecek dedi. Herkes mallarını kaçırdığında o İslam için malını ayaklarımın altına serdi. Dilediğin gibi İslam için harca dedi. Yalnız kaldığımda dayanağım oldu. Zorda kaldığımda bana sabrı tavsiye etti. Rahmete kavuşacaksın sabret dedi. Hayır ya Ayşe, Allah bana Hatice'den daha hayırlısını vermemiştir dedi. Hatice'si onun yol arkadaşıydı. 25 yaşındayken o yol arkadaşlığına talip olmuştu Hatice annemiz. Ahlakına hayran olmuştu Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a meysere ile haber göndermişti. Muhammedül Emin diye biliniyordu. Ahlakın en güzeline sahipti. Yüzü ise gelmiş geçmiş tüm insanlardan daha güzeldi. Yakışıklılığını Hazreti Ayşe'den dinleyelim. Hani bir gün demişti ya, Hazreti Yusuf'u gören bir grup kadın meyve doğurarken hepsinin aynı anda Hazreti Yusuf'un güzelliği karşısında şaşkına dönüp meyve yerine ellerini kestikleri hatırayı anlatıp, eğer o kadınlar benim efendimi görselerdi ellerini kestikleri bıçakları kalplerine saplarlardı. Böyle yakışıklıydı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Fakat açıkçası söylemek zor. Sureti mi daha güzel yoksa sireti mi? Yani ahlakı mı? Hazreti Hatice ondaki müstesnalığı fark etmişti. Hatice anamız çok olgun ve çok bilge bir insandı. Mekke'nin önde gelen tüccarlarından olduğu için zengindi. Soylu ve bekar olması, bir de dillere destan bir ahlaka sahip olmasından dolayı Hazreti Hatice'ye çok talipli çıkıyordu. Kendisini ona denk gören erkeklerin evlilik tekliflerini bir bir geri çeviriyordu. 40 yaşındaydı Hatice anamız. Haber göndermişti gül yüzlü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hatice'den gelen evlilik teklifini kabul etti. Halbuki Efendimiz daha önce evlenmemiş, taptaze genç bir gelini tercih edebilirdi. Eğer nefsani hareket eden birisi olsaydı. Zira Hatice anamız 3 çocuklu dul bir kadındı. Daha önce 2 evlilik yapmıştı. Fakat Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Tahire diye nam salmış Hazreti Hatice'nin ahlakından etkilenmişti. Kabul etti. Düğün semavi bir nurla bezenmişti. Her iman sahibinin benzerini yaşamak isteyeceği türden bir saadet başlamıştı. Ehl-i Beyt'in yani peygamber soyunun dayandığı temeldi. 6 çocuk verdi Nebiler Nebisi'ne. Kasım, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma ve Abdullah. Peygamberin göz aydınlıkları. Hepsi de Resulullah'ı, hepsi de Hatice'sini andırıyordu. Erkek çocukları yaşamadı, vefat etti. Vefat edenlerden birisi Kasım ismindeki çocuğudur ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın künyesi de Ebul Kasım'dır, yani Kasım'ın babasıdır. Hicretten önceki yıllarda bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evine geldiğinde Hatice anamızı ağlarken buluyor. Niye ağladığını sorduğunda Hatice anamız nasıl ağlamayayım? Oğlumuz Kasım henüz sütten kesilmeden öldü. Annelik şefkatiyle ağlıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu. Üzülme ya Hatice, o cennettedir. Hatice annemiz bari sütten kesilseydi de öyle vefat etseydi. Göğsümde kalmasaydı sütü diye ağlamaya devam etmişti. Efendimiz teselli etmişti. Ey Hatice, biliyor musun, o şu an cennette sütünü içmeye devam ediyor. Hatice anamız evladından ayrılan bir ananın yürek yangınıyla ama ben annesiyim, ben içirseydim diyor. Hatice anamız böyle yavrusunu toprağa koymanın evlat acısıyla ağlarken Resulullah'ın şefkatini celbediyor. Nasıl celbetmesin? O da babasıydı. Hem de alemlere rahmet olarak gönderilen babası. O da evlat acısını tatmıştı. Merhamet dolu sinesi sızlıyordu. Dedi ki, Hatice'm ister misin Allah'a dua edeyim de cennette süt içtiğini sana göstersin. Yani bu anne sütünden mahrum olmadığını, ebedi saadet diyarına gittiğini gözüyle görüp ikna olacak ve teselli bulacaktı. İşte bu an çok kritik bir an. Hatice anamızın kim olduğunu, nasıl bir duruşa sahip olduğunu çok net ortaya koyuyor. Hangi ana o an çok özlediği yavrusunu vefatından sonra görme iştiyakıyla böyle bir cevap verebilir ki? Hatice anamız dedi ki, hayır ya Resulallah, Resulullah'a inanırım, bu bana yeter. Ona iman etmek bana yeter diyor. İşte böyle bir bağlılık karşısında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefaya vefayla karşılık vermez mi? Elbette verdi. Vefatından yıllar sonra da kesilen her kurbanın en güzel yerini önce Hatice anamızın akrabalarına, arkadaşlarına onun hatırası için dağıttırdı. Vefatından yıllar sonra bile Hazreti Ayşe anamızla otururken kapının dışında duyduğu sesi Hatice'sinin sesi zannedip her şeyini bırakıp kapıya fırlayarak koştu. Vefatından yıllar sonra da içim hala Hatice'nin sevgisiyle kaynıyor diyeceği kadar bir bağlılık taşıyordu. Vefatından yıllar sonra, Mekke'nin fethinden sonra onlarca ev Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı misafir etmek isterken Resulullah çadırını Hatice validemizin kabrinin yanına kurdurmuştu. Nasıl bir derin izi var düşünün. Rabbim hepimize böyle güzel izler bırakabilmeyi nasip etsin. Öyle bir iz ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evlilikle geçen yıllarını toplarsak 38 yıl eder. Bunun 25'inde Hatice anamızla evlidir. Efendimiz 25 yaşından 50 yaşına kadar kendinden 15 yaş büyük Hatice anamızla evliydi. Başka evlilik yapmadı. Hatice anamızdan sonra da 2 yıl kadar bekar kaldı. Üzüntüsünü atamadı belki de. Çünkü öyle bir hane düşünün ki nübüvvete, peygamberliğe beşik olmuş. Hatice anamızın evi en çok vahiy gelen yerlerdendir. İlk Kur'an'ın okunduğu evdir. İlk namazın kılındığı evdir. Öyle bir hane düşünün ki neşe çağlıyor, nur çağlıyor, huzur çağlıyor asırlar ötesine. Çünkü aralarında çok kuvvetli bir aşk vardı. Hayır, aşktan da öte. Bunun başka bir adı var. Üstad Bediüzzaman tespit ediyor. Şefkat aşktan daha keskindir diyor. Aşk parlayıp sönen bir alev gibidir. Ama şefkatle dolu bir sevda kor ateş gibidir. Bir hevesle geçmez, kalıcıdır, iz bırakıcıdır. Yol arkadaşlıkları evliliklerinin 15. yılında ayrı bir anlam kazanmıştı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhu, kalbi bambaşka bir ufka hazırlandırılıyordu. Gördüğü rüyalar ertesi gün aynıyla çıkıyor, ruhu günden güne farklı bir yoğunlukla doluyordu. Vahyin hazırlığıydı. Nihayet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hira mağarasına çıkıp orada tefekkür etmeye başlamıştı. Hatice'si ise ona asla köstek olmuyor, onun canını sıkacak sözler söylemiyor, ona destek oluyor, hatta hamile vaziyetine rağmen Nur Dağı'na yemek götürmek için çıkıyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun geldiğini görünce yorulmasın diye mağaradan iniyor, ortada buluşuyor, yüzleri neşe kaplıyordu. Göz aydınlığıydı Hatice'si. Asla üzmüyordu Muhammed Mustafa'sını sallallahu aleyhi ve sellem. Bir gün mağarada tefekkür ederken Cebrail göründü ve ilk vahiy geldi.
19: İkra.
18: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail'i görmenin ve ilk vahiy halinin manevi ağırlığıyla dağdan koşarak inerken gidebileceği pek çok kapı varken arkadaşı Ebu Bekir, amcası Ebu Talip veya Varaka bin Nefel varken o Hatice'sinin sinesine koştu. Eve gelince Hatice anamız kapıyı açtı. Ne oluyor sana? Neredeydin? Ben sana gitme demedim mi? Bir daha çıkmak yok oraya. Ne işin var senin oralarda? Demedi. Efendimiz'e tek kelime bile etmedi. Nebiler Nebisi Zemmiluni, Zemmiluni dedi. Üstümü örtünüz, üstümü örtünüz. Üstünü örttü. Maddi ve manevi bir şekilde. Başını okşayan teskin eden hep oydu. Hatice'siydi. Efendimiz nitekim kendine geldiğinde olan biteni başından geçeni anlattığında nefsimin bir musibete uğramış olmasından korkuyorum dediğinde onu en güzel şekilde teselli etmişti. Merak etme ya Muhammed. Sen yetimi gözetir, fakiri kollar, akrabaya yardım eder, haksızlığın karşısında hakkın ikamesi için gayret edersin. Allah seni zayi etmez, zayi etmeyecek. Ne kadar da anamıza yakışır bir destek. Ne kadar da Hazreti Hacer vari bir duruş. O da çölün ortasında kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerde bırakılınca Hazreti İbrahim'e soru sormamış. Sonunda Hazreti İbrahim giderken buraya bırakılmamızı Allah mı istedi ey İbrahim dediğinde Hazreti İbrahim tek kelime edememişti. İçi parçalanıyor, Allah'ın emrine uymaya gayret ediyordu. Hazreti Hacer durumu anlamıştı da merak etme ey İbrahim, Allah bizi zayi etmeyecek demişti tek başına kalmasına rağmen. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne kadar Hazreti İbrahim'in torunuysa Hazreti Hatice anamız da o kadar Hazreti Hacer anamızın ruhundandır. İlk vahiyden sonra Hatemül Enbiya olan Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'e ilk iman eden Hazreti Hatice olmuştu. Beraber Varaka bin Nefel'e gittiler. Eski semavi kitapları okuduğu için bilgi sahibiydi. Bu Ruhul Kudüs'tür, Namus-u Ekber'dir, bu Cebrail'dir, sen beklenen son peygambersin. Keşke halkın seni şehrinden çıkardığında sana yetişebilseydim de sana yardım ederdim dedi. O tarihi anda Hatice'si yanında omuz omuza el ele onun desteğindeydi. Yıllar içinde yalnız başına tavaf ettiklerinde, yalnız başına namaz kıldıklarında kimsenin olmadığı zamanda onun kimsesi oldu. İslam'ın yayılmaya başladığı yıllarda artan işkenceler, baskılar sürecinde tüm servetini İslam için harcadı ve İslam'ın bugünlere gelmesi için en önemli yatırımları yaptı. Bugünün Hatice'lerinin mimarıydı. İslam'a malıyla, enerjisiyle, dertlenmesiyle, varlığıyla destek olan aktif bir Müslüman olmayı öğretiyordu. Pasif bir şekilde her şeyi, olanı biteni uzaktan izleyen bir duruş asla değildi. İslam için mücadele edenleri izleyip maşallah demekten öteye geçip hem onlara malının son kuruşuna kadar destek veriyor hem de kendisi bilfiil her şeyle bu mücadelenin parçası oluyordu. Evet.
20: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
21: Diyarbakır ilimiz için öğle namazı vakti.
18: Bu sözleri söylediğimde genelde erkekler şunu düşünüyor. İnşallah ben de öyle bir Hatice'yi bulur da evlenirim. Ya da evliyse şöyle düşünüyor. İnşallah hanımım da böyle Hatice gibi olur. Hayır. Hatice bir cinsiyet meselesi değil, bir duruş meselesidir. Bir duruşun adıdır. Her erkek de Hatice anamız gibi olmaya çabalamalı. Müslümanların derdiyle dertlenen, taşın altına elini koyan, hem ilimle kendini İslam için geliştiren, hem okuyan, hem de nefsinden fedakarlıklar yapan bir dağ gibiydi Hatice anamız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasına yaslandığı bir dağ. İlim konusunda da dolu doluydu Hatice anamız. Zira Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ben ilmin şehriysem Ali de onun kapısıdır dediği, ilim şehrine girmek isteyenin geçmesi gereken eşik olan İmam-ı Ali'yi yetiştiren Hatice anamızdı. Efendimiz Hazreti Ali'yi ilk vahiyden 5 sene önce 5 yaşlarındayken amcasının maddi sıkıntısından dolayı yükünü hafifletmek için bakım masraflarını karşılamak üzere kendi evine almıştı. Hatice anamızın dizinin dibinde yetişmişti Hazreti Ali. Keza aşere-i mübeşşereden Zübeyir bin Avvam da Hatice anamızın elinde yetişmiş, onun tezgahında dokunmuştu. Hatice anamızın ilmini anlamak için şu hatırada etkili. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy geldiği bir gün Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e dedi ki ya Muhammed Allah Hatice'ye selam söylüyor. Bunu ilet. Efendimiz iletince Hatice anamızın cevabı şu oluyor. Selam zaten Allah'tır. Cibril'e de selam olsun. Selam ve rahmet ve bereket senin de üzerine olsun. Aslında bu cevabı vermesi iç aleminde nasıl bir seviyede olduğunu gösteriyor. Çünkü bu cevabı herkes veremez. Ya da bir başka rivayete bakalım. Efendimiz Hatice'sine derdini döküyor. Cebrail'i anlatıyor. Acaba bana gidip gelen gerçekten de bir melek midir yoksa şeytan mıdır dediğinde, daha ortada fıkıh yok, müştehit alimler yok, vahiy yeni gelmiş, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile ayırt etmekte muzdarip iken Hatice anamızın ferasetine bakar mısınız ne diyor? Ya Muhammed, sağ dizime yaslan. Hala görüyor musun? Efendimiz evet diyor. Sol dizime yaslan. Hala görüyor musun? Evet diyor Efendimiz. Hatice anamız başını açıyor. Şimdi görüyor musun? Efendimiz hayır diyor. Şimdi gitti. Öyleyse diyor o bir melektir. Zira şeytan olsaydı dururdu. Melekler başı açık olunca durmazlar diyor. Bu nasıl bir ilim, nasıl bir ferasettir? Subhanallah. Hatice'si yine bu derde derman olmuştu. Bir ömür derman olduğu gibi. Hatice'si yalnızlığına da merhemdi. En zor anlarında, desteğe en çok ihtiyaç duyduğu günlerde, arkasında hiç kimse yokken sapasağlam durmuştu arkasında. Yalnızdı Nebiler Nebisi. Şefkat dolu yüreğini incitenler olduğunda hüzünle dolu veriyordu. Allah onu şefkatin en yoğun frekansında yaratmıştı. Size içinizden öyle bir peygamber gönderdim ki o müminlere karşı çok merhametlidir. Sizin bir zorluğa, bir sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir diyordu. Sizin affedilmenize öylesine düşkün ki tıpkı bir ananın evlatların üstüne titremesi gibi gayretlidir diyordu adeta Kur'an. Harisun aleykum diyerek. Ayette demiyor mu? Ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin. Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Evet, o alemlere rahmet olarak gönderilmişti. O böylesine merhametle doluyken, yüreği böylesine incelikle doluyken onu incittiler. Defalarca hakaretlerle mahzun ettiler. Ahiretlerini kurtarmaya çalıştığı halde türlü işkenceler yaptılar. O ise her mahzun olduğunda, her hakaret edildiğinde ya da her kırıcı söze uğradığında yalnızlığını Hatice'siyle gideriyordu. Onun sinesinin limanına demir atıp fırtınalardan, dalgalardan dinginliğe Hatice'sinin merhamet ve şefkatiyle kavuşuyordu. Yalnızdı Nebiler Nebisi. Yetim büyümüş, baba şefkatinden mahrum yetişmişti. Öksüzdü. Anne şefkatini her daim özlüyor, anasının mezarının yakınından geçse gözyaşları sel olup akıyordu. O gözyaşları ki bugün bir tanesine canımızı, malımızı feda etmez miydik? Yeter ki akmasın rahmet peygamberinin gözyaşları. Üzülmesin o. Dememiş miydi? Annemin bana olan şefkat ve merhametini hatırladım diyordu. Ağlıyor ve tüm çevresindekileri de ağlatıyordu. Annesizlik, babasızlık nedir? Yaşayanlar bilir. Bir de buna hamisi olan dedesinin vefatı eklenince büsbütün yalnızlaştı üzünlü yüreği. Ama tüm bu yalnızlığına merhem olarak Allah Hatice anamızı öyle bir nurla kuşatmıştı ki vallahi derman oluyor, billahi derman oluyordu. Nebiler serverinin yüzünü güldürüyordu ve vakit gelmişti. Vakit ayrılık vaktiydi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek gözlerinden yaşlar sicim sicim dökülüyordu. Hatice'sinin başında son nefesini verirken ona dualar ediyordu. Elini başının altına koydu. Göz göze geldiler. Sevda dolu gözler birbirine mana dolu bakışıyordu. Birinin gözlerinden ayrılığa tahammül edemeyiş okunuyor, diğerinin gözünden ise yine teselli okunuyordu. Merak etme, kavuşacağız der gibi bakıyordu Hatice'si. Sen davana sarıl, bana kavuşmanı bekleyeceğim der gibi. Efendimizin yakıcı bir hüzünle gergin dudaklarından şu sözler döküldü. Bir evlendiğimiz günlerdeki servetine, evinin güzelliğine bak, bir de ömrünün sonunda bulunduğumuz şu çadıra seni rahat ettiremedim dedi ve gözyaşları döküldü. Hatice'si bu sefer mütebessimdi. Merak etme efendim, sen bana verebileceğin en büyük serveti verdin. Sen bana ebedi saadeti verdin diyor. Yürekler dayanamadı o bakışmalara. Unutulamadı o birliktelik. Unutulamadı o ayrılık sahnesi. Kabe'nin kız kardeşi denilen o güzel ev ve sahip olduğu tüm serveti, tüm ömrü, tüm enerjisi, tüm duyguları İslam yolunda feda edilmiş bir şekilde gerçek bir yol arkadaşı, gerçek bir sırdaş olarak geçirmişti ömrünü. Bir gün Cebrail, ya Resulallah, Allah'ın ve benim selamımı Hatice'ye ilet demişti. Allah buyuruyor ki, Allah Hatice'ye cennette inciden bir ev hazırlamıştır. Hatice orada hiçbir sıkıntı ve dert çekmeyecek şekilde ebediyen kalacaktır demişti. Düşünsenize bu müjdeyi sizin aldığınızı. Bu cennet müjdesi. Üstadın dediği gibi cennet ucuz değil. Dünya malından, saadetinden vazgeçmiş, bedeller ödemişti Hatice. Mekke'nin en güzel evinden İslam için vazgeçene Allah cennette inciden ev vaat ediyordu. Kendimize sormamız gerek.

Nebiler nebisi gözlerini sevdiğinin gözlerine kilitlemiş, derin derin bakıyor. Fakat gitme diyemiyordu. Çünkü davet vardı. Semaların Rabbi olan Allah, rahmet peygamberinin Hatice'sini semalara davet etmişti. Hüzün peygamberinin hüznüne merhem olan Hatice'sinden ayrılığını tarihler hüzün yılı olarak yazmıştı. Yıllar sonraydı. Hatice'sini unutamıyor, onu andıkça gözleri doluyor, onu hatırladıkça hasretiyle ağlıyordu Nebiler Serveri. Yere 4 tane çizgi çizmişti. Hanımların en hayırlılarını söylemek için ve sadece dikkat edenler fark ettiler Hatice'sine denk gelen çizginin en uzun çizgi olduğunu. Sadece dikkat edenler gördüler o çizgi yanına düşen gözyaşının güzeller güzelinin yanağından süzülüp indiğini. Aşka, vefaya, sadakate dikkat edenler gördüler.

0: Osman Sungur Hoca ile gönül sohbetleri sona erdi.
1: Tam 99.
2: Çağrı FM.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

0: Hayat çok karışık, yapılan çağrılar anlamsız geliyorsa
1: bu çağrıya kulak verin.
0: Çağrı FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
4: Hayırdır abi?
3: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin. Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
5: Trafik, kasko, DAS, konut mu lazım? Akyüzler Sigorta. İş yeri tamamlayıcı sağlık mı? Akyüzler Sigorta. Bir dur, hemen karar verme. Önce bir Akyüzler Sigorta'ya sor. Onlarca şirketten teklifleri karşılaştırır, en uygununu buluruz. Üstelik taksit imkanıyla. Akyüzler Sigorta demek, güvence demek. Ruhsatı çek, gönder, teklifin cebine gelsin. Hemen ara 0540 234 20 21. Ya da gel, bir çayımızı iç. Luna Park'ın arkası, Tema Park'ın karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu'nun hemen yanı. Kayapınar, Diyarbakır.
6: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
7: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
8: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
7: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534. Feza Çarşaf Tesettür Giyim Mağazası, Diyarbakır'da dış tesettüre dair çeşitleriyle biri. Çeşit çeşit renk ve modelleriyle çarşaf, ferace ve sufle modelleri. Feza Çarşaf, Bağlar Sağlık Ocağı çarşısında. WhatsApp 0536 940 1948. Instagram Feyza Altire Çarşaf. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
4: Bilen kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen kavurmacımın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
9: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082. 0536 614 65 28. Işık Otomotiv.
7: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımız da fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
10: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
7: Zana Oto Elektrik olarak 20 yıl aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862.
11: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
2: Reklamları dinlediniz.
12: Çağrı Efendim.

0: Hayat çok karışık, yapılan çağrılar anlamsız geliyorsa
1: bu çağrıya kulak verin.
0: Çağrı FM.
2: Allah Resulü'nden mesajlar. Namaz kıl. Çünkü namaz ahlaksızlıktan ve kötülüklerden alıkoyar. Ey inananlar! Allah'tan sakının ve doğru söz söyleyin. Allah Resulü'nden mesajlar.

Allah'ın sözünün diğer sözlere üstünlüğü, Allah'ın yarattıklarına olan üstünlüğü gibidir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.

0: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.
1: Ey Rabbim! Peygamberle baş başa konuşacağınız zaman bu konuşmanızdan önce bir sadaka verin buyuruyorsun. Benim tasadduk edecek hiçbir şeyim yok. Gölgemde beni savunurken canlarını veren çocuklardan başka. Kabul buyur Allah'ım. Beni duyur Allah'ım. Sübhan olan Allah. Ya Resulallah, ben Kudüs'üm. Allah'ın dokunulmaz kıldığı üç hareminden biri. Yeryüzünün süslerinden bir süsüm. Kalbinde Mescid-i Aksa'yı taşıyan. Sokaklarında peygamberlerin yürüdüğü, güldüğü ama hep öldürüldüğü şehir. Bu yüzden uzundur yasın. İniltilerini duyduğun, derdini dinlediğin o kütük misali, beni de duy, beni de dinle. Bugün hem garip hem de mahpusum. Ebva'dan döndüğün günkü gibi öksüz, Taif'te taşlandığın günkü gibi sahipsiz, Ebu Talip mahallesindeki gibi yalnız, tepeden tırnağa pusum. Ben Kudüs'üm, Mekke-i Mükerreme'nin kardeşi. O Zemzem'le Umman, bense kan dolu bir tasım. O şehirlerin anası, bense şehirlerin mazlumuyum. O sevinç gözyaşlarından deniz, ben acılardan bir nehirim. O ayaklar altında kalmasın diye bir İsra gecesiyle şeref verdiğin fakirim. Başım üstüne dedim, başımla beraber dedim. Sen göklere yükselirken başını ayaklarının altına koyan şehirim. Her şehir senden bir teberrük aldı. Bana da hüznün kaldı o gece. Yüzünde Ebu Talib'in, Hatice'nin hüznü vardı. Yüzünde, her hüznü unutturacak yüzünde hüznü gördüm. Sen hüzün peygamberi, ben de hüznün şehri oldum. Gündüzlerim ölüm koktu, gecelerim sen. Zeynep'i, Ümmü Gülsüm'ü, Rakiye'yi toprağa verdiğin gibi kaç kız çocuğunu bağrıma bastım bir bilsen. Bildirsin azim olan Allah, sübhan olan Allah. Ben Kudüs'üm, kubbelerinde feryatlar yankılanan, ağıtları saklayıp seher vaktine onlardan irili ufaklı kefenler ördüm. Ve ben iki fatih gördüm. İlki Ömer'di. Yürüyerek girdi kapımdan. Hem şehrime hem kalbime girdi. Yine sen koptu sabahlarım, akşamlarım. Uzun sürmedi rüyalarım. Sevincim yarım kaldı. Düşlerim yarım. Yine gelir diye beklerken Ömer'i, ikinci Fatih'i gördüm kapımda. Adı Selahaddin-i Eyyubi'ydi. O nasıl bir oğuldu öyle. Adalet ve merhamet insan suretindeydi. Ve bir muhafız gördüm, Eba Eyyubel Ensari'nin şehrinden. Uzatıp elini, etten duvar ördü çevreme. Çelikten kalkan, cennet mekan Abdülhamid Han. Ya Resulallah, ben Kudüs'üm. Gözü Mekke'de, kulağı Medine'de olan şehir. Mescid-i Kıbleteyn'de yüzünü Kabe'ye dönüp Uhud gibi sırtını yasladığın şehir. Ümmetinin yüzü de Kabe'ye dönük. Ama bana sırt çevireceklerini hiç düşünmemiştim. Meryem'in susup kundaktaki İsa'nın konuştuğunu gördüm. Ama Meryemlerin öldürülüp kundakların ateşe verileceğini hiç düşünmemiştim. Şimdi mazlumlar, çocuklar, zayıflar kaldı yanımda. Bedir'de dua ettiğin gibi onlara da dua et. De ki Allah'a, bu bir avuç insanı helak edersen Mescid-i Aksa'da sana ibadet edecek kimse kalmaz. Duanı kabul buyursun Allah. Sübhan olan Allah. Allah kalbime Mescid-i Aksa dedi ama o adı koruyan olmadı. Kendini haremin hizmetçisi görenler terk etti beni. Ağlayanım yok Kabe'den, Mescid-i Nebi'den başka. Bir umudum var ki seni alemlere rahmet gönderen Allah var. Davud'un sapan taşıyla Calud'u yere seren Allah var. Hazreti Yakub'a Yusuf'un kokusunu taşıyan Allah var. Bana bu adı demelerinden korkmasam, sanki İstanbul'dan Ömer'in, Selahaddin'in, Abdülhamid'in kokusunu alıyorum. Sanki bana doğru payitahttan arslan seli akacak. Kıpkızıl bir şafakta göğüme bir hilal, bir de yıldız takacak. Ya Resulallah, huzurunda sesimi yükselttiğim için affetsin beni Allah. Ben Kudüs'üm, sen başımın tacısın. Ama bugün ümmetine küsüm.

0: Çağrı FM 99.0.
1: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
2: Hayırdır abi?
1: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin. Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
3: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
4: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde, Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte Aksa, hijyende Faksa, buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
5: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar Gold altında alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar Gold altın. Işıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın. Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
6: Telefon 0534 927 99 21.
7: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
8: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
9: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız?
7: Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
0: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
2: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
7: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Diclekent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
9: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
7: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mer Sitesi 6, Kayapınar.
9: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
7: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
10: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
11: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi kahve önü durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
7: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
12: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market, telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Çağrı Efendim.

Kötülüğü yaşayarak öğrenmeye kalkmayınız. Bu ölümü denemeye benzer. Bir kez ölümü deneyeyim, eğer hoşuma gitmezse bir daha ölmem diyemezsiniz. Günah denenmez. Herkes için kötü olan, sizin için de kötüdür. Kötünün ve iyinin belirlenmesinde Allah'a itimadınız tam olsun. Zaten iman da bu değil midir?

Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.

0: Bu radyoda Ab-ı Hayat var.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Vakit ikindi. Gün ihtiyarladı. Güneş solgun rengini bırakıyor güller üstüne. Zaman ırmağı ikindinin çağlayanından dökülüyor şimdi. Ayrılığı söylüyor hece hece. Hüzün renkli bulutlar sardı göğü. Güneşin saltanatı bitmek üzere. Zevale doğru akıyor ışıklar. Hatırla ki sen de bir ömrün ikindisine yürüyorsun. Tenin soluyor, gözlerinin feri çekiliyor. Yüzünü bu dünyadan çevirmeye hazırlanıyorsun. Öbür kıyısındasın artık hayat nehrinin. Bundan sonra vadi yok sana zamanın. Yokuş aşağı akıyor kalbin. Rüzgarı bekliyor gibisin. Hayatla bağların zayıflıyor. İnceldiğin yerden kopmaya hazırsın. Sensizliğe alışıyor sevdiklerin. Terk ettiğin yerde o kadar da boşluk bırakmıyorsun. Daha az yer kaplıyorsun dünyada. Vakit ikindi. Kalbini kanatıyor kuru gül yaprakları. Tutunacak dal arıyor gibisin zamana karşı. Zamanın hükmü ağırlaşıyor üzerinde. Gün daha kısa geliyor artık. Yemin olsun ki ikindi vaktine hüsrandadır insan. Şimdi anlıyorsun. Çünkü yokuş aşağı akıyorsun. Dalından kopuyorsun. Hoyrat bir rüzgar artık zaman. Geriye kalan ancak iman. Şimdi ikindi vakti. Secdeye koy alnını. Eğil zamanın sahibinin önünde. Ona konuş, ona konuş. Dualarını fısılda, dualarını fısılda. Sonsuzluğa tutun, sonsuzluğa tutun. Hece, hece. Vakit ikindi. İkindi namazı vakti.
2: Tam 99.
3: Çağrı efendim.

Kıl beni ey namaz. Çöllerden topla hücrelerimi. Rahmetinin vahasında ağırla bu itik kalbi. Uyumadım gündüz gece.

0: ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı Efendi.
1: Ya Samet, Ahmet'in yiğidi sana emanet. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, Yasin, yerden göğe kadar şehitsin. Adına ellerinden açılan gök şahit. Sen o cennet zeytini gözlerini açtığında baban kitabı açtı. Biz senin adını kitaptan biliriz Yasin. Annen bağrına bir seni, bir de Ahmet'in yağmurlarını bastı. Bastı ki senin başın o sinede ayetlerle yaşarsın. Sen tuzu gözyaşında değil, annenin çorbasında severdin Yasin. Sen suyu secde öncesi yüzüne çarptığında severdin. Baban Ahmet'in yoksulu fırıncı Fikri Usta. Sense onun en taze ekmeğiydin. Ve kardeşlerin Yasin, sen onların akşam ezanıydın. Sen eve dönerdin, onlar sana. Şimdi kime dönsünler Yasin? Sen ki yerden göğe kadar şehitsin.
2: Ağlasın güzel çocuk.

Biz senin adını kitaptan biliriz Yasin. Sen de bilirsin ki zalimler kitabı bilmez. Ya Kahhar, ya Samed, Ahmet'in yiğidi sana emanet. Yiğitliğine biz şahidiz, şehadetine sen. Seni adından vurdular Yasin. Seni yoksulun ocağı da rahmete doysun diye dağıttığın kurban etinden vurdular. Sen neyin zenginiysen biz onun yoksuluyuz. Bize merhamet dağıt. Bize vicdan dağıt. Bize cesaret dağıt. Bize kardeşlik dağıt. Sen de bizi yoksulluğumuzdan vur Yasin.

0: Sen Mus'ab bin Ömeyr'i tanırsın Yasin. Sen İslam sancağının alnı yere değmesin diye canını zalimin eline lime lime veren Mus'ab'ı tanırsın. Sancağı göğsüne saplayıp cennette bile yere düşürmeyen Mus'ab'a bizden selam söyle Yasin. Annenin öptüğü başını dağıttılar Yasin. Babanın sen uykudayken dua ile örttüğü bedenini ateşe verdiler Yasin. Kardeşlerine oyun olan sırtından sırtlanlara yol yaptılar Yasin. Gök seni kanlı kanadından, annen ayağındaki beninden tanıdı. Annene sadece bebekken öptüğü bir benim kaldı. Allah da seni şehadetinden tanısın Yasin.
1: Yürüsen güzel çocuk.

0: olsun.
1: Ya Samet, kardeşlik sancağını yere düşürmeyen Ahmet'in musabına ve o kutlu arkadaşlarına şahit ol. Biz bu yiğide yerden göğe kadar şahidiz Rabbimiz. Şahidiz Rabbimiz. Şahidiz. Ve ey zalimler, bizi faniliğimizden vurabilirsiniz. Ama kardeşliğimizden asla. Kardeşliğimizden asla.

0: Halkı Hakk'a çağıran radyo, Çağrı FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
3: Hayırdır abi?
2: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545 892 47 21. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin. Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
4: Arabanızın parlaklığını geri kazanın. Sezer Oto Premium Boyasız Çizik Giderme Merkezi olarak aracınızdaki çizikleri çelik rötuş yöntemiyle boyamadan gideriyoruz. Eksper garantili boyasız derin çizik giderme, taş izi giderme, profesyonel pasta cila, far temizleme, uygun fiyat ve %100 müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Her işin bir ustası var. Bize danışmadan aracınızı boyatmayın. Sezer Oto Premium Veysi Usta. Aracınızın değerini koruyoruz. Adres 3. Sanayi Sitesi 6. Sokak numara 9 Diyarbakır. Veysi Usta. Telefon 0549 421 1921.
2: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
5: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
6: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
7: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar Sitesi, P Blok, Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
6: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
3: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu Karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 3793.
6: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534. Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi Karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751.
8: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 6528 Işık Otomotiv.
6: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
9: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
6: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla Fabrikadan Halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi Karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. et ve süt ürünlerini sofralarınıza taşıyan lezzet. Karacadağ Tenk Köyü. Tüm doğal ve taze haliyle Karacadağ Tenk Köyü süt ve süt ürünleriyle sizlere bir telefon kadar yakın. Telefon 0534 556 51 71. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
1: Reklamları dinlediniz.
10: Çağrı Efendim.

0: iman bakımından müminlerin en mükemmeli, ahlakça en güzel olanlar ve ailesine en güzel davrananlardır.
1: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.

0: Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı FM.
1: İnsan vücudu ile ilgili ilginç bilgiler. Saçınızın döküldüğünün dışarıdan anlaşılabilmesi için başınızdaki saç tellerinin %50'sini kaybetmiş olmanız gerekir. Günlük olarak bu kadar çok saç kaybetmemize rağmen etraftan anlaşılması ancak saçın %50'sini kaybettiğinizde mümkün oluyor. İnsan saçını yok etmek çok zor. Yanıcı olmasını saymazsak, insan saçının doğada çözünme hızı çok çok yavaş. Banyo giderinin saç ile nasıl tıkandığını merak ediyorsanız, şunları aklınızdan çıkarmayın. Saçlarımız soğuğa, suya, iklim değişikliğine ve diğer doğa olaylarına, ayrıca asit ve aşındırıcı kimyasallara karşı aşırı derecede dayanıklı. İç organlar. Bizi rahatsız etmedikleri sürece aklımıza getirmediğimiz iç organlarımız aslında yememizi, nefes almamızı ve ayakta dolaşabilmemizi sağlıyorlar. En büyük iç organımız ince bağırsağımızdır. İnce bağırsak diyoruz ama kalın bağırsağımızdan çok daha uzun, bir insanın boyunun 4 katı kadar, içeride çok fazla dolanarak karın boşluğuna sığmayı başarıyor. İnsan kalbinin yarattığı basınç, kanı 10 metre yüksekliğe fışkırtmaya yeterlidir. Kalbimizin attığını hissetmemiz de bundan. Tüm vücuda kanı dağıtabilmek için böyle yüksek bir basınç ve buna dayanacak kadar sağlam bir organ gerekiyor.

0: Ebu Ya'la Şeddat İbni Evs'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Akıllı kişi, nefsini hesaba çekerek, nefsine hakim olup, ölüm sonrası için çalışandır. Aciz ve zayıf kimse ise, nefsini arzularının peşine takıp da, kurtuluşunu hiçbir iş yapmaksızın, Allah beni bağışlar diye hayal kurarak, Allah'tan bekleyen kimsedir.
1: Şimdi reklamlar.
2: Trafik, kasko, DAS, konut mu lazım? Akyüzler Sigorta. İş yeri tamamlayıcı sağlık mı? Akyüzler Sigorta. Bir dur, hemen karar verme. Önce bir Akyüzler Sigorta'ya sor. Onlarca şirketten teklifleri karşılaştırır, en uygununu buluruz. Üstelik taksit imkanıyla. Akyüzler Sigorta demek, güvence demek. Ruhsatı çek, gönder, teklifin cebine gelsin. Hemen ara 0540-234-20-21 ya da gel bir çayımızı iç. Luna Park'ın arkası, Tema Park'ın karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu'nun hemen yanı. Kayapınar, Diyarbakır.
3: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
4: Hayırdır abi?
3: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde, siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553-741-5121, 0545-892-4721. Güneydoğu mobil araç yıkama, araç temizliği ayağınıza gelsin.
5: Arabanızın parlaklığını geri kazanın. Sezer Oto Premium Boyasız Çizik Giderme Merkezi olarak aracınızdaki çizikleri çelik rötuş yöntemiyle boyamadan gideriyoruz. Eksper garantili boyasız derin çizik giderme, taş izi giderme, profesyonel pasta çila, far temizleme, uygun fiyat ve %100 müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Her işin bir ustası var. Bize danışmadan aracınızı boyatmayın. Sezer Oto Premium Veysi Usta. Aracınızın değerini koruyoruz. Adres 3. Sanayi Sitesi 6. Sokak numara 9 Diyarbakır. Veysi Usta. Telefon 0549 421 1921.
6: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte Aksa, hijyende Farksa, buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
7: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
8: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
9: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
4: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
9: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
4: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
9: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
4: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82. Zana Oto Elektrik olarak 20 yılı aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
10: 0539 499 5086.
4: Perakende satış mağazamız Öz Kaçmaz Perde, Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
11: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
12: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
4: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
13: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market, telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Çağrı Efendim.

bu bugota, herin civandera, durke vin civandera, hıl bin civir. Kene yaranda berkevran, lıvan lo mekirin. Ey nebi, erden mekirin tarumar, malin mekhera kirin. Haram kariyan, binnige khoyen kireş, erden mekemari kirin. Cesaret mevenda bubu, bime halek bubu, men kar bu biparesta, men kar bu muhafaza bikira, ev emanata teye mezin. Me gotte veri, teb cesaretu bimer fasi veri, veri cesareti bimedi, bi deste me bigiri. Tu nehati ey nebi, tu nehati. Kitabu defterin meşevu tandın, çekirin çeman. Alimin medale kandın, hıstın daran. Meni kar bu bugota, bikşinin deste kwe. İlm mukaddese, meni kar bu serçave vanda lehista. Meni kar bu kepe van dişkinin. Şuren meşikesti bun, kalema mevenda bu. Merhuazen memri bun, ilm ji kalbi me dur keti bu. Me gotte veri, disa me hubki ilmu irfane. Me pir birya tekir ey nebi, tu nehati, tu nehati ey nebi.

0: Ebu Derda Uveymir, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: ben Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim: fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sayesinde Allah'tan yardım görüp rızıklanırsınız.
1: Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı FM.

Çocuklarınıza Kur'an kahramanlarının, Hazreti İbrahim'in, Hazreti İsmail'in, Hazreti Musa'nın, Hazreti Yusuf'un, Hazreti İsa'nın kıssalarını anlatınız. Onların hayal dünyasına çağdaş kültür, sahte futbol ilahlarını, pop megastarlarını sokmadan siz Kur'an kahramanlarını sokunuz.

İstek Saati. İstek Saati. Türkiye'nin dört bir yanında, 10 şehirde, 10 kardeş radyoda gönülleri birbirine bağlayan büyük bir ortak yayındayız. Bir şehirde sabah koşuşturması, bir şehirde öğle arası telaşı, bir başkasında evdeki sessizliğe karışan huzur. Ve tüm bu şehirleri, tüm bu gönülleri birleştiren tek bir adres. İstek Saati. İşte o ses. Kalplere işleyen ezgilerin, ruhlara dokunan ilahilerin sesi. Her şehirden, her frekanstan bir dua, bir niyaz, bir amin yükseliyor. İstek Saati. İstek Saati.

0: İstek Saati.
1: Hüsna Habibun'un seyara ve dedil aşka kadar.
0: İstekleriniz, gönlünüzden geçen ilahiler, sevdiklerinize göndermek istediğiniz manevi selamlar. Hepsi bu programda bir araya geliyor.
2: Yakışmaz bize zillet, kıyama kalksın ümmet, zulmün beyninde patlar.
0: İstek Saati hafta içi her gün saat 14'te Kardeş Radyolar ortak yayınında.

Savaştan 3 kat daha tehlikeli olan şey nedir? Her yıl yaklaşık 2 milyon insan işle ilgili kazalar ve hastalıklar yüzünden hayatını kaybediyor. Buna karşın savaşlarda her yıl 650 bin kişi ölüyor. Tek başına değerlendirildiğinde en tehlikeli işin Bering Denizi'nde çalışan Alaskalı yengeç avcılarına ait olduğu söyleniyor. 3 saniyelik hafızaya sahip olan şey nedir? Bu konuda henüz kesin bir sonuca ulaşılmış değil. Ancak yaygın kanının aksine bir Japon balığının hafızası birkaç saniyelik değil. Yapılan araştırmalar Japon balığının en az 3 aylık bir hafızaya sahip olduğunu, değişik şekilleri, renkleri ve sesleri ayırt edebildiğini gösterdi. Beyni büyük olanlar daha mı zeki? İngiliz ve Hollandalı bilim insanları 13.600 kişi üzerinde yaptıkları araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Buna göre beyni ortalamadan büyük olan kişilerin hafızaları daha kuvvetli, mantık yürütmekte de daha iyiler. Ancak bu kişilerin daha zeki olduğunu gösteren bir veri bulunmuyor.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC iş makineleri psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır direksiyon sınavında en yüksek başarı oranı Akyüzler sürücü kursunda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar.
2: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar gold altın, güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar gold altın, Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
3: Telefon 0534 927 99 21.
4: Selamünaleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
5: Hayırdır abi?
4: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
6: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
7: Arabanızın parlaklığını geri kazanın. Sezer Oto Premium Boyasız Çizik Giderme Merkezi olarak aracınızdaki çizikleri çelik rötuş yöntemiyle boyamadan gideriyoruz. Eksper garantili boyasız derin çizik giderme, taş izi giderme, profesyonel pasta cila, far temizleme, uygun fiyat ve %100 müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Her işin bir ustası var. Bize danışmadan aracınızı boyatmayın. Sezer Oto, Premium Veysi Usta. Aracınızın değerini koruyoruz. Adres 3. Sanayi Sitesi 6. Sokak numara 9 Diyarbakır. Veysi Usta. Telefon 0549 421 19 21.
8: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
9: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
1: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres: Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31 0552 400 87 82.
0: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
5: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
10: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537 726 73 42.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Çağrı Efendim.

0: Gönüllere akan ses, Çağrı FM, tam 99.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Diyarbakır'ın biz için akşam ezanı.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: Vakit akşam. Gün ölmek üzere. Güneş ışıklarını topluyor eşyanın üzerinden. Kızılca kıyameti kopuyor dünyanın. Kara kefenini giyiyor gün. Gülün rengi soluyor. Eşyanın cezbesi yitiveriyor. Hatırla ki senin de akşamın olacak bir gün. Ömrünün ışıkları solacak. Hayatının perdesi çekilecek. Senin de kıyametin kopacak. Dudaklarında donacak gülüşün güneşi. Zaman uçurumun olacak. Gelen günün güneşi sana doğmayacak. Unutulacaksın. Ve hatta unutulduğun bile unutulacak. Şimdi akşam. Gün akşamlıdır. Unutma. Ölmeden önce bil öleceğini ki yaşatıldığını fark edesin. Herkesin senden uzaklaşacağı ölüm anını hatırla ki sen de şimdi herkesten ve her şeyden uzaklaşıp Rabbine yanaşasın. Seni sen yokken de bilen Rabbin, sen öldükten sonra da bilecek elbet. Herkesin unuttuğu yerde seni bir o hatırlayacak. Hatırını yalnız o bilecek. Sen de onu an şimdi, onu an şimdi. Sen de onun hatırına var secdeye, onun hatırına var secdeye. Vakit akşam, akşam namazı vakti.
2: Ya Rabbi, göğsümü genişlet, işimi kolaylaştır, dilimden düğümleri çöz, çöz ki söyleyeceklerim anlaşılsın.
3: Güzel şehrin
4: farklı radyosu
3: Çağrı FM.

daima düşünceliydi. Susması konuşmasından uzun sürerdi. Lüzumsuz yere konuşmaz, konuştuğunda ne fazla ne eksik söz kullanırdı. Dünya işleri için kızmazdı. Kendi şahsı için asla öfkelenmez ve öç almazdı. Kötü söz söylemezdi. Affediciliği fıtrıydı. İntikam almazdı. Düşmanlarını sadece affetmekle kalmaz, onlara şeref ve değer de verirdi. Kendisini üç şeyden alıkoymuştu. Kimseyle çekişmezdi. Çok konuşmazdı, boş şeylerle uğraşmazdı. Umanı umutsuzluğa düşürmezdi. Hoşlanmadığı bir şey hakkında susardı. Hiç kimseyi ne yüzüne karşı ne de arkasından kınamaz ve ayıplamazdı. Kimsenin kusurunu araştırmazdı.

Ey gökleri ve yeri yaratan Rabbim, Müslüman olarak canımı al ve beni salih kullarına kat. Yusuf Suresi 101. Ayet-i Kerime.

Yıllardan fil yılı, zulüm yılı, karanlık yılı, cehalet yılı. Diri diri toprağa gömülen bebeklerin feryadı göğün tüm perdelerini yırtmış. Önünde meleklerin secde ettiği insan taşlara, taşlaşan kullara secde eder olmuş. Tüm varlıklar şaşkın, çaresiz ve mahzun. Ne zamana kadar, söyle ey sevgili, ne zamana kadar sürecek bu hasret? Gel, gel ey İbrahim'in duası, gel, gel ey İsa'nın müjdesi. Ve küfrün bu en karanlık gecesinde bir yıldız parlıyor. İşte Ahmet yıldızı. Kainatta kutlu bir doğum sancısı, yeryüzü aşkla, şevkle titremede, zulmün sütunları tarumar, küfrün gölü çöl oldu. Ateş gedelerde şeytanın ateşi baygın ve taşı verdi Mekke'den mübarek bir nur. Ey, nur üstüne nur, salat, selam olsun sana ey Muhammed Mustafa.

anamız, babamız, tüm varlığımız feda olsun uğruna. Ey Allah'ın sevgilisi! Ve bizler, ya Resulallah, seni anlattıkça güzelleşen sözlerden çiçekler derledik. Gerçi söz mahcup, çiçek mahcup, biz mahcup. Kabul etsin yüce Allah, şefaat ya Resulallah. Ya Resulallah.

Kimliği ne olursa olsun, mazlumu savunmayı hayatınızın en değişmez şiarları arasına yerleştiriniz. Adalet tutkunuz, itidal düsturunuz, hakikat taassubunuz, zulüm düşmanınız, zalim hasmınız olsun.

0: Şimdi reklamlar. Trafik, kasko, DAS, konut mu lazım? Akyüzler Sigorta. İş yeri tamamlayıcı sağlık mı? Akyüzler Sigorta. Bir dur, hemen karar verme. Önce bir Akyüzler Sigorta'ya sor. Onlarca şirketten teklifleri karşılaştırır, en uygununu buluruz. Üstelik taksit imkanıyla. Akyüzler Sigorta demek, güvence demek. Ruhsatı çek, gönder, teklifin cebine gelsin. Hemen ara 0540 234 20 21 ya da gel bir çayımızı iç. Luna Park'ın arkası, Tema Park'ın karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu'nun hemen yanı. Kayapınar, Diyarbakır.
1: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
2: Hayırdır abi?
1: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin. Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
3: Arabanızın parlaklığını geri kazanın. Sezer Oto Premium Boyasız Çizik Giderme Merkezi olarak aracınızdaki çizikleri çelik rötuş yöntemiyle boyamadan gideriyoruz. Eksper garantili boyasız derin çizik giderme, taş izi giderme, profesyonel pasta çila, far temizleme, uygun fiyat ve %100 müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Her işin bir ustası var. Bize danışmadan aracınızı boyatmayın. Sezer Oto Premium Veysi Usta. Aracınızın değerini koruyoruz. Adres 3. Sanayi Sitesi 6. Sokak numara 9 Diyarbakır. Veysi Usta. Telefon 0549 421 1921.
4: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
5: Feza Çarşaf Tesettür Giyim Mağazası, Diyarbakır'da dış tesettüre dair çeşitleriyle biri. Çeşit çeşit renk ve modelleriyle çarşaf, ferace ve sufle modelleri. Feza Çarşaf, Bağlar Sağlık Ocağı Çarşısı'nda. WhatsApp 0536 940 1948. Instagram Feyza Altire Çarşaf. Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi Karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 400 8782. Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
2: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacık Uyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacık Uyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacık Uyumculuk. Elmacık Uyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
5: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mer Sitesi 6 Kayapınar.
2: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
6: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
5: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
7: 0539 499 5086.
5: Perakende satış mağazamız Özkaçmaz Perde, Hatboyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
8: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
9: Telefon 0412 236 01 68 0533 938 75 03.
5: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 00. hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
10: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market, telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Çağrı Efendim.

0: Attack.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm. Hayırlı akşamlar değerli izleyenler. Ana haber bülteniyle karşınızdayız. Değerli izleyenler, iç ve dış gündemin öne çıkan gelişmelerini sizlerle paylaşacağız. İç gündeme dair gelişmelerle başlayalım. Evet, Türkiye aktif fay hatları üzerinde yer alması nedeniyle sık sık farklı bölgelerde meydana gelen depremlerle sarsılıyor. Son olarak Adana ve Osmaniye'de peş peşe yaşanan depremler bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,8 ve 4,9, Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde ise 5,2 büyüklüğünde depremler kaydedilirken AFAD ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını ve ekiplerin saha taramalarını sürdürdüğünü açıkladı.
2: Osmaniye ve Adana'da peş peşe depremler meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 14.19'da 4.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. 7,9 kilometre derinlikte gerçekleşen depremden 17 dakika sonra 4,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Adana Valisi Mustafa Yavuz, kentte iki depremin ardından ekiplerin görevlendirildiğini söyledi. Olumsuz ihbar almadıklarını belirten Yavuz, şu ana kadar 112 acil çağrı merkezine gelen olumsuz ihbar yok. Ekiplerimiz saha taramalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum dedi. Adana'nın Kadirli ilçesinde vatandaşlar sarsıntının ardından sokağa çıktı. Bu depremlerin ardından 14.43'te Osmaniye Sumbas merkezli 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Osmaniye'deki depremin derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi. Depremler sırasında Kozan'ın Tokmanaklı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan hakim bir tepeden kopararak düşen kaya kütlesi paniğe neden oldu. Bu anlar mahalle sakinleri tarafından kaydedildi. AFAD'dan deprem sonrası gelen açıklamada Adana'daki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız denildi.
1: Kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce adayın katıldığı 2026 KPSS ön lisans sınavı Türkiye genelinde yoğun katılımla gerçekleştirildi. ÖSYM tarafından 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen sınava 1.593.019 aday başvururken 6.059 engelli aday da sınavda ter döktü. Adayların merakla beklediği sınav sonuçlarının ise 30 Ekim'de açıklanacağı bildirildi.
2: Ölçme, seçme ve yerleştirme merkezince yapılan 2026 kamu personeli seçme sınavı ön lisans oturumu sona erdi. 81 il ve Lefkoşa'daki 160 sınav merkezinde uygulanan sınav için 4.443 bina ve 83.465 salon kullanıldı. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara 120 sorudan oluşan genel yetenek, genel kültür testleri için 130 dakika cevaplama süresi verildi. Nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık tutuldu. Sınava 1.593.019 aday başvurdu. 6.059 engelli adayın katıldığı sınavda 218.455 görevli yer aldı. Sınav sonuçları 30 Ekim'de açıklanacak. Sınav sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak. Yeni bir sınavın yapılamaması durumundaysa sınav sonuçları bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam edecek.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, başıboş köpeklerin %99,22'sinin toplandığını söyledi. 78 ilde başıboş köpeklerin toplandığını belirten Bakan Çiftçi 3 ildeki çalışmalarında belirlenen takvim doğrultusunda tamamlanacağını ifade etti. Çiftçi ayrıca cezaevinde uyuşturucu suçundan yatan tutuklu sayısını da paylaştı.
2: Son yıllarda başıboş sokak köpekleri Türkiye'nin kanayan yaralarından biri olarak öne çıktı. Sokaklardaki tehlikeyle beraber birçok ölüm ve yaralanma vakası kayda geçti. 2025 yılının sonlarına doğru başlatılan geniş çaplı çalışmalarla ülke genelinde sokak hayvanları toplatılarak barınaklara alınmaya başladı. AK Parti Yalova İl Başkanlığı'nı ziyaretinde açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 78 ilde sokak köpeklerinin toplandığını belirten Bakan Çiftçi, 3 ildeki çalışmaların sürdüğünü söyledi. Başıboş köpeklere yönelik sistemin iyi çalıştığını kaydeden Çiftçi, toplatılan başıboş köpeklere ilişkin son rakamları açıkladı.
0: Bugün itibariyle de 99.7 oranına ulaşmış durumdayız. Tüm Türkiye'de sahipsiz sokak hayvanlarının toplama noktasında. Biz görevimizi yapıyoruz.
2: Bakan Çiftçi, başıboş köpekler nedeniyle geçmişte yaşanan sorunları hatırlatarak hayvanseverlere de bir çağrı yaptı.
0: Saldırıyorlar, bunu televizyonlarda hepimiz gördük, bu görüntüleri izledik. Çocuklar parka gidemez oldu. Kaç tane çocuğu parçaladılar. Artık sahipsiz sokak hayvanlarının yaşam alanları sokaklar değil. Ben toplumu, yani hayvanseverleri buna da davet ediyorum. Hayvanseverler gelsinler, barınaklardaki hayvanlardan birer ikişer tane sahiplensinler. Baksınlar evlerinde. Öyle dışarıdan gazel okumak kolay.
2: Uyuşturucuyla mücadele konusundaki kararlılıklarına da değinen Bakan Çiftçi, sorunun küresel bir tehdit olduğuna dikkat çekti. Bakan Çiftçi, 2026 yılı içerisinde 40 bin operasyon yaptıklarını belirterek cezaevindeki bu suçtan tutuklu sayısını paylaştı.
0: Cezaevlerinde bulunan kişi sayısı 432 bin kişi. Bunun 113 bin kişisi uyuşturucudan yatıyor. Uyuşturucu suçlarından dolayı içeride, yani %36'sı, cezaevinde bulunanların %36'sı uyuşturucu suçlarından dolayı içeride.
1: TOKİ'nin %25 indirim kampanyasında son 15 gün kampanya yaklaşık 228 bin hak sahibini ilgilendiriyor. TOKİ'nin geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için düzenlediği %25 indirim kampanyası 19 Ekim'e kadar devam edecek.
2: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için düzenlediği %25 indirim kampanyası 22 Eylül'de başladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre borcunu peşin ödeyip tapusunu almak isteyen yaklaşık 228 bin hak sahibini yakından ilgilendiren kampanya kapsamında borç bakiyesinin tamamını kapatan alıcılar net %25 indirim kazanıyor. Borcunun tamamını kapatamayacak durumda olan alıcılar da borç bakiyesinin en az %25'i oranında peşin ödeme yapmaları halinde yatırdıkları tutar üzerinden aynı indirim oranından kısmi olarak faydalanabiliyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları 19 Ekim'e kadar satış işlemlerini yaptıkları bankaya başvurabilecek. Alıcılar borç kapatma tarihi itibarıyla hesaplanacak borç bakiyelerini de aynı tarihler arasında ilgili bankadan öğrenebilecek. Kampanyadan faydalanabilmek için geri ödeme taksitlerinin en geç 2025 Haziran ayı sonuna kadar başlamış olması, başvuru tarihi itibarıyla ilgili aya ait taksitlerin ödenmiş olması ve geçmişe dönük taksitle emlak vergisi borcunun da bulunmaması gerekiyor. Kalan taksit sayısı 12 ay ve daha az olan konut ve iş yeri alıcıları ise indirim kampanyasından yararlanamıyor. Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde tapu teslimi yapılacağı için bankaya başvuru yaparken ilgili belediyeden temin edilecek emlak beyan değerini gösteren belge ile güncel DASK sigortası poliçesinin teslim edilmesi şartı aranıyor. Borcunu kapatarak indirimden faydalanmak isteyen alıcılar, gayrimenkul satış sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabiliyor. 19 Ekim'den sonra yapılacak borç kapatma ve kısmi ödemelerde %25 indirimden yararlanmak mümkün olmayacağından, tapusuna kavuşmak isteyen vatandaşların bu tarihe kadar başvuru yapması gerekiyor.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı SPK eski başkanı İbrahim Ömer Gönül için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na görevi kötüye kullanma suçlamasıyla soruşturma izni verilmesi için talepte bulundu. Talebin ardından Mehmet Şimşek tarafından teftiş kurulu görevlendirildi.
2: Fon soruşturmasında ardı ardına yeni gelişmeler yaşanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sermaye Piyasası Kurulu eski başkanı İbrahim Ömer Gönül için görevi kötüye kullanma suçlamasıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan soruşturma izni talep etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ön inceleme ve araştırma yapılması amacıyla teftiş kurulunu görevlendirdi. Savcılığın yazısında 4 ayrı soruşturmanın kapsamlı şekilde sürdürüldüğü belirtildi. Soruşturmalarda Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerle TEFAS'a açık ve kapalı fonların birlikte incelendiği, fonlarla hisseler arasındaki bağlantılı ve eş zamanlı hareketlerin araştırıldığı kaydedildi. Başsavcılık yazısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun yatırım fonları üzerindeki denetim ve inceleme faaliyetlerini finansal ve dijital gözetimden yükümlü olduğu vurgulandı. Yazıda Sermaye Piyasası Kurulu'nun fonların Borsa İstanbul'da işlem gören paylarda ekonomik ve finansal gerçeklerle uyuşmayan yapay fiyat hareketlerine yol açıp açmadığını yakından takip etmesinin temel görevleri arasında bulunduğu kaydedildi. Başsavcılık yazısının en dikkat çekici bölümünde ise gönülün görev sorumluluğunu yerine getirmediği hususunda açık ve yeterli emarelerin bulunduğu değerlendirmesi yapıldı. Fon soruşturmasında şüphelilerin para transferleri ve finansal işlemleri incelenmeye devam ederken şu ana kadar fon soruşturması kapsamında tutuklu sayısı 85'e ulaşmış durumda.
1: Umut Kervanı Diyarbakır, ihtiyaç sahibi ailelerin temel ihtiyaçlarını daha rahat bir şekilde karşılayabilmelerini sağlamak amacıyla önemli bir adım attı. Umut Kervanı, Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde sosyal market açtı. Açılış programında konuşan Umut Kervanı Genel Başkanı Cengiz Kurtaran, ihtiyaç sahibi ailelerin onurunu korumak için 8 ilde sosyal market açtıklarını söyledi. Kurtaran, hizmetlerinin devamı için hayırseverlere yardım çağrısı yaptı.
2: Umut Kervanı, yardımların ihtiyaç sahibi ailelere en kolay şekilde ulaştırılması için başlattığı sosyal market uygulaması Türkiye geneline yayılıyor. Umut Kervanı, Diyarbakır bu kez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde sosyal market açtı. Hizmete açılan sosyal marketin açılış programına siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, hayırseverler ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Umut Kervanı Diyarbakır Başkanı Emin Akyüz açılış ve selamlama konuşması gerçekleştirdi. Programda konuşan Umut Kervanı Genel Başkanı Cengiz Kurtaran, Diyarbakır'daki sosyal marketin 8. sosyal market olduğunu söyledi.
3: Daha önce biz 7 tane sosyal marketimizi açıp hizmete koymuştuk. Bunlar İstanbul'da 3, Bursa, Gaziantep, Şanlıurfa, Van illerimizde sosyal marketlerimiz şu an kardeşlerimize hizmet veriyor. İnşallah bugün de burada Diyarbakır'ımızda bu güzel şehirde 8. sosyal marketimizi açacağız ve inşallah ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimize güzel ve kaliteli bir hizmeti sunmaya çalışacağız inşallah.
2: Kurtaran, sosyal marketlerin açılmasındaki en önemli etkene vurgu yaparak sosyal market açmaya devam edeceklerini belirtti.
3: Sosyal marketleri açmamızdaki en önemli etken ailelerimizin onurunu korumak, mahcubiyetlerini azaltmak, ihtiyaçlarını kimseye hissettirmeden karşılayabilmelerini sağlamak en az onlara vermiş olduğumuz yardım kadar değerlidir. Sosyal marketlerimizi Umut Kervanlarımızın olduğu bütün illerde inşallah açmak istiyoruz. Şu an 36 ilde Umut Kervanı derneklerimiz halkımıza hizmet veriyor. İnşallah orta vadede bizim hedefimiz bu 36 ilde de Umut Kervanı sosyal marketlerimizi açarak halkımızın hizmetine sunmaktır.
2: Diyarbakır merkezde 2 tane daha sosyal market açma müjdesini veren Kurtaran, hayırseverlere hizmetin devamı için çağrı yaptı.
3: Büyük şehirlerde de siz de hak verirsiniz ki ulaşım biraz sıkıntıdır. Herhalde Diyarbakır'ımızda şu an Kayapınar'dayız. Yenişehir, Sur ve Bağlar gibi merkez ilçelerimiz de var. İnşallah imkanlarımız doğrultusunda biz daha sonra bu ilçelerimize de sosyal marketlerimizi açma gibi bir gayretimiz olacak, hedefimiz olacak. Böylesine bir sosyal marketin de hazırlanmasında emeği geçen çok kardeşlerimiz var, çalışanlarımız var, gönüllülerimiz var, hayırseverlerimiz var. Bizim için önemli olan burada hizmeti devamlı kılabilmektir. Dolayısıyla biz hem dualarınıza talibiz, hem de yardımlarınıza talibiz.
1: Değerli izleyenler, Gazze'deki soykırımla bültenimize devam ediyoruz. Soykırımcı Siyonistlerin Gazze'ye yönelik saldırılarında hastanelere 7 şehidin naaşıyla 20 yaralı daha getirildi. Böylelikle işgal rejiminin ateşkesin yürürlüğe girdi. 10 Ekim 2025'ten beri Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda 1445 kişi şehit oldu, 5072 kişi de yaralandı.
2: Abluk altındaki Gazze'de vahşet ve soykırım sürüyor. Gazze Sağlık Bakanlığı, Siyonist işgalcilerin son saldırılarına ve Ekim 2023'ten bu yana can kaybı ve yaralanma ilişkin bilgileri paylaştı. Açıklamada, soykırımcı Siyonistlerin son saldırılarında 6 Filistinli sivil daha katledildi, 18 kişi yaralandı. Bakanlık, 3 sivilin de daha önceki saldırılarda aldıkları yaralar nedeniyle şehit olduğunu aktardı. Bakanlık açıklamasında Hamas'la Siyonist işgal rejimi arasında varılan Gazze'de ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği Ekim 2025 tarihinden bu yana şehit edilenlerin sayısının 1454'e, yaralı sayısının da 5090'a ulaştığı bildirildi. Soykırımcı Siyonistlerin saldırılarını başlattığı Ekim 2023 tarihinden bu yana can kaybı 74.237'ye yükseldiği belirtilen açıklamada yaralı sayısının da 175.206'ya çıktığı kaydedildi. Gazze genelinde binlerce kişinin hala enkaz altında olduğu tahmin ediliyor.
1: Almanya, İsviçre ve İsveç'te binlerce kişi Gazze'ye yönelik saldırıları protesto etmek için meydanlara çıktı. Berlin, Cenevre ve Stockholm'de düzenlenen gösterilerde Filistin'e destek mesajları verilirken işgal rejimine yönelik silah ve siyasi desteğin sonlandırılması çağrısı yapıldı. Eylemciler ayrıca Gazze'de yaşananların sona erdirilmesini ve ateşkese uyulmasını talep etti.
2: Almanya'nın başkenti Berlin'deki tarihi Brandenburg Kapısı önünde toplanan binlerce kişi, işgal rejiminin Gazze'deki saldırılarını ve Alman hükümetinin Tel Aviv'e desteğini protesto etti. Şehir merkezinde yürüyüş yapan göstericiler, "Almanya soykırımda suç ortağıdır ve Gazze'deki soykırımı durdurun" yazılı pankartlar taşıdı. Alman hükümeti ile işgal rejimi aleyhine sert sloganların atıldığı eylemde bütçenin silahlara değil sağlık ve sosyal sisteme harcanması talep edildi. Protestolar sırasında polisle göstericiler arasında zaman zaman tansiyon yükselirken iki kişi gözaltına alındı. İsviçre'nin Cenevre kentinde binlerce kişi işgal rejiminin saldırı ve ablukası altında bulunan Gazze'deki soykırımın durdurulması çağrısıyla yürüyüş yaptı. Mont Blanc Köprüsü yakınlarında toplanan eylemciler Filistin bayraklarıyla şehir merkezinde saatlerce yürüdü. Filistin halkına destek için Arapça, İngilizce ve Fransızca slogan atan göstericiler işgal rejimine yönelik boykot ve Gazze'deki soykırımın durdurulması için çağrı yaptı. Eylemciler, işgal rejimi ve ABD'nin yanı sıra İsviçre hükümetine de Gazze'de yaşananların ortağı olduğu gerekçesiyle tepki gösterdi. İsviçreli gösterici Christian Bösona, Filistin'de dayanılmaz olan duruma dikkati çekmek için eyleme katıldığını belirtti. Diğer bir gösterici Maeva, Filistin halkının yıllardır işgalciler tarafından sömürgeleştirilmesi ve öldürülmesine tepki için burada olduğunu söyledi. Maeva, "Bu yaz Filistin'e gittim. Batı Şeria'da bulunan işgal altındaki topraklardaydım. İşgalin ne denli şiddetli ve güçlü olduğunu, oradaki herkesin bu durumdan nasıl etkilendiğini bizzat görebildim. Bu nedenle onların yanında durmamız, dayanışma göstermemiz ve hükümetlerimizi İsrail'e verdikleri desteği durdurmaya zorlamamız benim ve herkes için büyük önem taşıyor," diye konuştu. Ruben Cafiş de Filistinlileri desteklemenin önemine işaret ederek, "Filistinlilerin özellikle de şu anda işgal rejiminin uyguladığı inanılmaz baskıyla karşı karşıya kaldıkları bir dönemde olduğunu söyledi. İsveç'in başkenti Stockholm'de de toplanan yüzlerce kişi, işgal ordusunun Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi. çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla yüzlerce kişi Stockholm'de bulunan Odenplan Meydanı'nda bir araya geldi. Göstericiler, işgal ordusunun Gazze, işgal altındaki Batı Şeria ve Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarını ve ateşkes ihlallerini protesto etti. Eylemde Gazze'de çocuklar öldürülüyor, okullar ve hastaneler bombalanıyor, Lübnan'a saldırılar durdurulsun ve gıda kıtlığına son verilsin yazılı pankartlar taşındı. Göstericiler, işgalcilerin Gazze'ye yönelik saldırılarını derhal durdurmasını ve İsveç hükümetinin İsrail'e silah satışına son vermesini talep etti.
1: 7 Vakfı, Filistinli çocukların yaşadığı zulme dikkat çekmek ve dayanışma çağrısında bulunmak amacıyla Türkiye genelinde anlamlı bir etkinliğe imza attı. 81 ilde eş zamanlı düzenlenen Filistinli çocuklar için çiz etkinliğinde çocuklar çizdikleri resimlerle Gazze'deki akranlarına umut mesajı gönderdi.
2: Yetim Vakfı, Filistinli çocukların yaşadığı acılara dikkat çekmek ve onlarla dayanışma göstermek amacıyla Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak Filistinli çocuklar için çiz etkinliği düzenledi. Her yaştan binlerce çocuğun katıldığı etkinliğe Gazze ve Suriye'deki çocuklar da destek verdi. İstanbul'daki programsa Sultanahmet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Saat 11.00 ile 18.00 arasında devam eden etkinlikte çocuklar çizdikleri resimleri

0: Yetim Vakfımızın yetim ailelerimiz için kurduğu Umut Bahçesi kampımızda ve Suriye'de bulunan yetim aile yerleşkelerimizde ellerimizde kalemler, boyalar, kağıtlar ve tuvaller var. Fakat bizi bir araya getiren şey bir resim etkinliği değil. Bugün burada çocuklarımızın çizgileriyle Filistinli çocuklarımızın sesine ses katmak, dünyanın gözleri önünde yaşanan soykırım uygulamalarını unutmamak ve unutturmamak için bir aradayız.
1: Çocukların çizdiği her resmin bir hatırlatma ve umut mesajı taşıdığını belirten Yılmaz, bir resmin soykırımı durduramayacağını, ancak çocukların başka çocukların acılarına kayıtsız kalmamasının insanlık adına büyük önem taşıdığını ifade etti.
0: Bugün çizilen her resim aynı zamanda bir hatırlatmadır, bir umudun temsilidir. Bir resmin bir soykırımı durduramayacağını elbette biliyoruz. Bir boya kaleminin yıkılmış bir evi yeniden inşa etmeyeceğini gayet iyi biliyoruz. Fakat bir çocuğun başka bir çocuk için eline kalem alması bize hala çok önemli bir şeyi söylüyor. Çünkü insanlık başka bir insanın acısını görebildiğinde, hissedebildiğinde yaşamaya devam eder. Bu nedenle Filistinli çocuklar için çiz, yalnızca Filistin'e yönelik bir dayanışma etkinliği değil, aynı zamanda çocuklarımızın vicdanına bırakılan bir emanettir. Onlara bugün yaşananları unutmamayı, zulmün karşısında sessizleşmemeyi öğreten bir buluşmadır.
2: Erzurum'da hekimler, sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencileri Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla düzenledikleri sessiz yürüyüşü 151. haftasında da sürdürdü. Lala Mustafa Paşa camisi önünden Yakut Ye Medresesi'ne yürüyen sağlık çalışanların taşıdıkları pankart ve dövizlerle Gazze'ye yönelik saldırılara tepki gösterirken boykotun sürdürülmesi çağrısında bulundu.
1: Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları Gazze'ye yönelik saldırılara dikkat çekmek amacıyla düzenledikleri sessiz yürüyüşü 151. haftasında da sürdürdü. Lala Mustafa Paşa Camisi önünde bir araya gelen doktor, sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencileri Türkiye ve Filistin bayraklarıyla Yakutiye Medresesi'ne yürüdü. Çeşitli döviz ve pankartlar taşıyan sağlık çalışanları Gazze'de yaşananlara tepki gösterdi. Grup adına açıklama yapan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Hakan Sünbül, haftalardır devam eden yürüyüşü kararlılıkla sürdürdüklerini ifade etti.
3: Katil İsrail'i ve onun işbirlikçilerini de çok iyi tanımak ve herkese tanıtmak zorundayız. Karşımızdaki bu yapının insanlığın bünyesine musallat olmuş en azılı, en radikal, en ırkçı bir zehir olduğunu evlatlarımıza, küçük kardeşlerimize bıkmadan, usanmadan anlatmalıyız. Gazze'deki vahşeti yalnızca ekranlardan seyrederek kahrolamayız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi, kötülüğü ya elimizle düzelteceğiz, gücümüz yetmiyorsa dilimizle haykıracağız, ona da yetmiyorsa kalbimizle buğz edeceğiz.
1: Sümbül, boykotun önemine de dikkat çekti.
3: İşte boykot, boykot bu kötülüğe elimizle müdahale etmektir. Kardeşimizi katleden kurşuna, o bombaya, o uçağa bir kuruş dahi finansör olmamaktır. Dünyevi heveslerimizden vazgeçmek, maddi ve manevi boykottan zerre taviz vermemektir. Boykotumuzu sarsılmaz bir kararlılıkla sürdürecek, zihnimizi ve neslimizi bu şuurla eğiterek her daim hakkın yanında duracağız. İnanın Gazze'de olanları idrak edebilirsek, ümmetin zulüm altındaki diğer coğrafyalarını da anlamamız ve omuz vermemiz çok daha kolay olacaktır.
2: Değerli izleyenler, dış gündeme dair gelişmelerle devam ediyoruz. Körfez'de gerilimin yeniden tırmanabileceği yönündeki tartışmalar sürerken, İran'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı, olası yeni bir saldırıya karşı daha güçlü yanıt vereceklerini belirtirken, bölge ülkeleriyle güven ve istikrarı güçlendirmeye çalıştıklarını söyledi. Erakçı, İran'a yönelik baskıların ve yaptırımların çözüm getirmeyeceğini, sorunların diplomasi yoluyla aşılabileceğini ifade etti.
1: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, başkent Tahran'da yabancı büyükelçiler ve diplomatik temsilcilerle

0: bir araya geldi. Arakçı burada yaptığı konuşmada ülkesine yönelik olası bir saldırıya ilişkin, eğer düşman bir kez daha askeri saldırı yolunu seçerse İran'ın vereceği yanıt geçmişe göre daha güçlü olacak. İran, adaletli bir çözüm yolu için diplomasi yolundan ilerlemeye hazır dedi. ABD'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sonrasında iki İranlı diplomattan ülkeyi terk etmelerini istemesine ilişkinse Arakçı, planlanan şekilde ABD'ye gittik ve döndük. ABD'nin bu iddiaları gerçekten ilginç ifadelerini kullandı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında İran'ın komşu ülkeleriyle, özellikle Basra Körfezi'ne kıyısı bulunan ülkelerle dostane ve olumlu görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi. Arakçı, komşu ülkelerle güven inşa etme yolunda ilerleme kaydediyoruz. Körfez'deki kardeşlerimiz bu yolda bizimle birlikte. Basra Körfezi'nde barış ve istikrarın sağlanması için olan ortak irade, bölge ülkeleriyle birlikte oluşturuldu ve bu konuyla ilgili olarak ciddi adımlar atılmaktadır, dedi. ABD'nin İran'a uyguladığı yeni yaptırımlar hakkında da değerlendirmelerde bulunan Arakçı, ABD'nin hem askeri hem de diplomasi alanında başarısız olduğunu vurguladı. Arakçı, askeri bir çözüm yolu yok, daha fazla yaptırımla da bir çözüm yolu yok. Diplomasiye dayalı olarak İran'a yönelik bu haksız savaşı sona erdirecek bir çözüm bulunabilir, diye konuştu.
1: İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD'nin arabulucular vasıtasıyla kendilerine teklifler sunduğunu belirterek tek taraflı talepler döneminin kapandığını vurguladı Galibaf. Katar'ın arabuluculuğunda ABD'ye ilettikleri 7 şart uygulanmadığı sürece Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını net bir dille ifade etti.
0: İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, meclisin basın açık oturumunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD'lilerin medyada yer alan açıklamalarının aksine arabulucular üzerinden İran'a öneride bulunduklarını söyleyen Galibaf, tek taraflı taleplerde bulunma döneminin bittiğini ve İran'ın sunduğu 7 şart uygulanmadıkça Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını bilmeleri gerekiyor diye konuştu. Galibaf, ABD'nin İran'ın kararlılığını iyi bildiğini ve iç kamuoyunda algı oluşturmak için ekonomik baskı ve askeri girişimlere ilave olarak tehdit söylemlerini artırdığını belirtti. Ülkesinin sosyal medyada yer alan tehdit içerikli açıklamalara göre değil, gerçeklere göre politika belirlediğini söyleyen Galibaf, ABD'lilerin yaptığı çelişkili açıklamalarının İran halkının zihnini karıştırmayı amaçladığını dile getirdi. İran heyeti, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında gittiği ABD'de Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin Katar arabuluculuğunda ABD'ye 7 şart sunmuştu. Ancak ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın şartlarını kabul etmediklerini açıklamıştı.
1: Değerli izleyenler, dünyanın farklı bölgelerinde öne çıkan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Girne ile Taşucu arasında sefer yapan feribotun batmasının ardından kayıp kişileri arama çalışmaları sürüyor. Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükselirken 9 kişi arama çalışmaları devam ediyor.
0: Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan geminin 30 Ağustos'ta Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, limana dönmeye çalıştığı sırada batmıştı. Toplam 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğu feribotun batmasının ardından 239 kişi kurtarılmıştı. Girne açıklarında 554 metre derinlikte enkazı bulunan gemideki 18 yolcu hayatını kaybetmişti. Kayıp kişiler için arama çalışmaları sürerken yeni bir gelişme yaşandı. Kuzey Kıbrıs Başbakanlığı, bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Böylelikle kazada doğrulanan can kaybı 19'a yükselirken, kayıp durumdaki 9 kişiyi arama faaliyetleri kesintisiz devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Başbakanlığı yaptığı açıklamada, 554 metre derinlikteki enkaz çevresinde yürütülen dip taramalarında ulaşılan naaşın kimlik tespiti için derhal DNA çalışmalarının başlatıldığını açıkladı. Öte yandan geminin kara kutusuna henüz ulaşılamazken Girne Kaza Mahkemesi'nde devam eden adli süreçte facianın arkasındaki ihmaller zinciri gün yüzüne çıktı. polisle makine mühendisleri odasının hazırladığı teknik rapora göre, geminin seyir halindeyken kapalı olması gereken su geçirmez kapılarının açık bırakıldığı ve bodoslama kısmındaki eski bir hasarın limanda uzman olmayan kişilerce yüzeysel şekilde tamir edilerek yetkililerden gizlendiği belgelendi.
1: Kış öncesi Avrupa'da gaz alarmı yaşanıyor. Avrupa Birliği ülkelerinin sonbahar kış sezonu öncesinde doğal gaz stokları %72 oranla tarihi düşük seviyelere geriledi.
0: Rus enerji şirketi Gazprom'un başkanı Alexey Miller'den kış öncesi gaz uyarısı geldi. Avrupa Birliği ülkelerinin sonbahar kış sezonu öncesinde doğal gaz stoklarının tarihi düşük seviyelere gerilediğini belirten Miller, Avrupa'daki yeraltı doğal gaz depolarının doluluk oranının 1 Ekim itibarıyla %72 olduğunu açıkladı. Avrupa'daki depolarda bulunan gaz miktarının geçen yılın aynı dönemine göre 11,3 milyar metreküp daha düşük olduğu belirtilen açıklamada, Baltık ülkelerinin tek yeraltı doğal gaz deposu Üncükans'taki doluluk oranının da %49 ile 1 Ekim için rekor düşük seviyeye gerilediği kaydedildi. Miller, Avrupa Birliği ülkeleri zorlu sonbahar-kış sezonu öncesinde gaz alanında tarihi düşük seviyeler kaydetmeye devam ediyor, dedi. Avrupa Birliği, Rusya-Ukrayna savaşının ardından yaşanan enerji krizine karşı doğal gaz depolarının %90 doldurulmasını zorunlu hale getirmişti. Birlik, geçen yıl depolama kurallarında değişikliğe giderek zor piyasa koşullarında üye ülkelere hedefte esneklik sağlamıştı. %90'lık hedefin 1 Ekim ile 1 Aralık arasında gerçekleştirilmesine ve belirli koşullarda depoların %80 seviyesinde doldurulmasına izin verilmişti.
1: Sırada farklı ülkelerde meydana gelen olaylardan derlediğimiz dünya turu var.
0: Havayolu yolculuklarında yaşanan felaket ve aksamalarda son dönemde ciddi bir artış yaşanıyor. ABD Sahil Güvenliği'nden yapılan açıklamaya göre Federal Havacılık İdaresi içinde 6 kişinin bulunduğu uçakla irtibatın kesildiğini bildirdi. Uçaktakiler için havadan ve denizden Massachusetts eyaletine bağlı Nantucket bölgesi açıklarında arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Söz konusu uçak Bermuda'daki havalimanından Boston'daki uluslararası havalimanına gidiyordu. Ukrayna ile Rusya arasında yaklaşık 5 yıldır devam eden savaşta taraflar arasındaki çatışmalar sürüyor. Rus ordusu Pimlişni Köprüsü'nü yeniden hedef aldı. O anlar kameralara böyle yansıdı. Saldırıda köprünün yol yüzeyi ve elektrik altyapısı hasar görürken, kritik güzergahta trafik geçici olarak durduruldu. İspanya'da bir eğlence yerinde çökme yaşandı. Olay ülkenin kuzeyinde bulunan La Rioja bölgesinde meydana geldi. Eğlence yerinde önce zemin, ardından da tavanının çökmesi sonucu 12 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Olaya neyin neden olduğunu belirlemek üzere soruşturma başlatıldı. Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde bir rugby takımını uğurlamak için yolda toplanan taraftarların arasına bir araç daldı. Kazada 10 kişi yaralandı. Yetkililer, yaralılar arasında çocukların da bulunduğunu açıkladı. Yaralılardan 5 yaşındaki bir kız çocuğuyla 67 yaşındaki bir erkeğin durumunun kritik olduğu belirtildi. Yeni Güney Galler polisi, aracı kullanan 18 yaşındaki erkeğin gözaltına alındığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Bu görüntüler ise Hindistan'dan. Gujarat eyaletinin Vadodara bölgesindeki bir istasyonda dolum sırasında bir aracın deposunda patlama meydana geldi. Çevredekiler can havliyle kaçışırken patlamada 2 kişi yaralandı. Patlamanın şiddetiyle birkaç metre uzaklığa fırlayan metal parçaları park halindeki 2 araca da hasar verdi.
1: Değerli izleyenler, yapay zeka sektöründe güvenlik endişeleri giderek artıyor. OpenAI'da görev yapan eski güvenlik denetçisi David Robinson, yapay zeka modellerinin güvenlik testlerini aşabilecek kapasiteye ulaştığına dikkat çekerek, şirketleri daha sıkı önlemler almaya ve güvenlik politikalarını yeniden gözden geçirmeye çağırdı.
0: OpenAI'da 3,5 yıl görev yapan ve 12 yapay zeka modelinin piyasaya sürülmesine ilişkin güvenlik raporlarını denetleyen David Robinson'ın The Atlantic dergisinde yayımlanan makalesi dikkati çekti. Robinson, gerekli düzenlemeler yapılmadığı takdirde sektörün yapay zeka güvenliğine ilişkin daha fazla başarısızlıkla karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu. Bugünün ve yarının yapay zeka sistemleri, 6 ay önce geliştirdiğimiz sistemlerden bile çok daha yetenekli ve tehlikeli ifadesini kullanan Robinson, yapay zekanın güvenlik testlerinden kaçabileceğini belirtti. Yapay zeka modellerin yeteneklerinin her geçen gün arttığını vurgulayan Robinson, bu yeni modellere ilişkin güvenlik değerlendirmelerinin ne kadar güvenilir olduğunun daha fazla sorgulanması gerektiğini kaydetti. Robinson, modeller test edildiklerini algılayabilir ve devreye alındıklarında farklı davranabilir. Bu sorunlar çözülmeden sektör modellerin gelişmesine ne kadar izin verirse durumumuz o kadar tehlikeli hale gelir ifadesini kullandı. Yapay zeka modellerine ilişkin güvenlik testlerinin ciddi şekilde geliştirilmesi ve güncellenmesi gerektiğini belirten Robinson, yapay zeka şirketlerinin bu alana daha fazla yatırım yapması gerektiğini kaydetti. Robinson, son dönemde OpenAI'ya ait otonom yapay zeka ajanlarının Hugging Face'e yönelik faaliyetlerini de örnek göstererek, bu tür olayların sektörün hızlı ve esnek çalışma biçiminin bir sonucu olduğunu savundu. Bu teknolojiyi geliştiren şirketlerin yeterince dikkatli olmadığı konusunda yakın zamanda ayrılan diğer çalışanlarla aynı fikirdeyim diyen Robinson, sorunun yalnızca yeni kurallar veya yasalarla çözülemeyeceğini, şirket kültürünün de tartışılması gerektiğini söyledi. OpenAI ve DeepMind'de daha önce görev yapan Jeffrey Irving de yapay zekanın potansiyel risklerine ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Irving, insanüstü yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesinin insanlık açısından çok ciddi sonuçlar doğurabileceğini kaydetti. Geçen ay OpenAI'ın rakibi Anthropic'ten ayrılan araştırmacı Jacob Coxon da benzer uyarılarda bulunmuştu.

0: Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir apartman dairesinde meydana gelen tüp patlamasının ardından çıkan kısmi yangında 8 kişi yaralandı. Yaralardan 6'sı tedavilerinin ardından taburcu edilirken 2 kişinin tedavisinin sürdüğü bildirildi.
1: Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre Bandırma ilçesi İhsaniye Mahallesi Havuzlubahçe Sokak'ta bulunan bir apartmanın ikinci katında tüp patlaması meydana geldi. Patlamanın ardından dairede kısmi yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü, Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ve 112 acil sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanan 8 kişiden 7'si Bandırma Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yangından etkilenen bir kişinin ise Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevkinin planlandığı belirtildi. Valilik açıklamasında yaralılardan 2 kişinin tedavisinin devam ettiği, 6 kişinin ise tedavilerinin ardından taburcu edildiği bildirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığına bilgi verildiği ve adli tahkikat başlatıldığı kaydedilirken evin kullanılamaz hale geldiği görüldü.
0: Değerli izleyenler, sırada farklı illerde meydana gelen olaylardan derlediğimiz haber turu var.
1: Ankara'da seyir halindeki motosikletle otomobil çarpıştı. Kaza anları kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi. Feci kazada motosiklet sürücüsü Cem Şahin hayatını kaybetti. Olay yerindeki incelemelerin ardından Şahin'in cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna götürülürken diğer aracın sahibi ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Bir motosiklet kazası da Bursa'da yaşandı. Kaza Osman Gazi ilçesinde bulunan Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi çıkışında meydana geldi. Hastaneden çıkış yapan motosiklete kavşakta kırmızı ışıkta geçen kamyonet çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yola savrulurken sürücü bir süre yerde sürüklendi. Yaralanan motosiklet sürücüsünün sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken polis kazayla ilgili inceleme başlattı. İstanbul Avcılar'da sokak üzerinde inşaat nedeniyle temel kazısı yapılan alanda bir ağacın köklerinin bir kısmı dışarıda kaldı. 10 metre yüksekliğindeki ağaç sert rüzgar etkisiyle devrilirken o sırada evine girmek isteyen bir kadınsa saniyelerle kurtuldu. Yaşanan o anlarsa güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde kadının binaya girdiği sırada ağacın devrildiği, kadınınsa saniyelerle kurtulduğu anlar yer aldı. Osmaniye'de ise bir çocuğun parmağı evin dış kapısındaki demir korkuluğa saplandı. Olay Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Haber verilmesi üzerine bölgeye Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin dikkatli çalışması sonucu çocuğun parmağı zarar görmeden demir korkuluktan kurtarıldı.
0: Milyonlarca gencin diploması var ama işi yok. Sanayide iş var, nitelikli eleman yok. Uluslararası Esnaf Birliği Batman İl Başkanı Mehmet Sıdık Çiftçi, gençlerin üniversite yönlendirilmesinin yanında mutlaka bir meslek edinmesi gerektiğini söyledi. Çiftçi, diplomalı işsizler yetiştireceğimize aranan meslek sahibi bireyler yetiştirmeliyiz dedi.
1: Türkiye sanayisinde özellikle imalat, mobilya ve otomotiv sektörlerinde nitelikli ara eleman ihtiyacı her geçen gün artıyor. Uluslararası Esnaf Birliği Batman İl Başkanı Mehmet Sıddık Çiftçi, nitelikli ara eleman sorununa dikkat çekti. Çiftçi, mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve gençlerin erken yaşta meslek edinmesi gerektiğini söyledi.
2: Türkiye'nin sanayi alanlarında, özellikle imalat sektöründe, ciddi bir ara eleman ihtiyacı var. Mesela mobilyacılıkta, mobilya üretiminde, bu dolap kesiminde olsun, bu koltuk kanepe kesiminde olsun, sanayide ara eleman ihtiyacı vardır. Bunun istersen motor bölümü olsun, oto elektrik bölümü olsun, kaporta bölümü olsun. Bunlarda eleman eksikliği olduğunu görüyoruz.
1: Meslek liselerine yönelik ön yargıların aşılması gerektiğini belirten çiftçi, ailelerin çocuklarını mesleki eğitime yönlendirmesinin hem gençlere hem de sanayiye katkı sağlayacağını ifade etti.
2: Meslek liselerindeki toplumdaki ön yargılar nasıl aşılır? Ailelerin, bireylerin, okullarımızın, devletimizin hatta toplumun tüm kesimleri bu konuda duyarlılık oluşturacak. Duyarlı olacaklar.
1: Mesleki eğitim sisteminde öğrencilerin okulda teorik, işletmelerde ise uygulamalı eğitim aldığını hatırlatan çiftçi, sistemin daha etkin uygulanması gerektiğini söyledi.
2: Haftanın bir günü gidiyor mesleki eğitime okula, haftanın 5 günü de gidiyor meslek öğrenmeye. O sanatın mesleğini öğrenmeye. Asas iyidir. Yani orada bir yetişme vardır. Ama önemli olan bunu tam tatbik etmek.
1: Gençlerin doğru yönlendirilmesi halinde iş arayan değil, aranan eleman haline gelebileceğini vurgulayan çiftçi, meslek sahibi olmanın üniversite eğitimi kadar değerli olduğuna dikkat çekti.
2: Meslek de çok üniversite kadar önemli olduğu en önemli nokta budur. Çocuklarımıza onu kavratabilelim. Diplomalı üniversite, boşta gezen üniversite öğrencisi olacağımıza meslek sahibi aranan adam durumuna gelelim. Öyle yetiştirelim çocuklarımızı.
1: Çiftçi, ailelere çocuklarını ortaokul çağından itibaren ilgi ve yeteneklerine uygun mesleklere yönlendirmeleri çağrısında bulundu.
0: Değerli izleyenler, ana haber bülteniyle Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmeleri aktardık. Burada noktalıyoruz. Tekrar görüşme dileğiyle Allah'a emanet olun.

0: Tam 99.
1: Çağrı FM.
0: Şu an Çağrı FM'desiniz.
1: Çağrı FM'desiniz.
2: Gazi abi bal boykotu. Je boykotu. Em nebin alikar jice bilkhane u muhimmatin siyonistin vahşire. Kugullu bombeyan dibarine liser halke mazlumye Filistin'i. Bila bombe u silah u muhimmatin siyonistan necme be. Werin emmalin siyonistan Amerika u havalin wan boykot bikin. Kesin ku mali siyonistan u Amerika'yı dikirin u difroşin. Bila bizane bünkü evcid bin alikari katli ama siyonistan. Em temami insanin hadi vicdan davet dikin ku bila siyonistan boykot bikin. Bila muhimmatin siyonistan Amerika u havalin wan necme be. Jibir nekin alikariya jizaliman re nehaqiya li mazluma ye.
3: Şimdi reklamlar.
4: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park Karşısı 0542-234-7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar.
5: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
6: Hayırdır abi?
5: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
7: Arabanızın parlaklığını geri kazanın. Sezer Oto Premium Boyasız Çizik Giderme Merkezi olarak aracınızdaki çizikleri çelik rötuş yöntemiyle boyamadan gideriyoruz. Eksper garantili boyasız derin çizik giderme, taş izi giderme, profesyonel pasta çila, far temizleme, uygun fiyat ve %100 müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Her işin bir ustası var. Bize danışmadan aracınızı boyatmayın. Sezer Oto, Premium Veysi Usta. Aracınızın değerini koruyoruz. Adres 3. Sanayi Sitesi 6. Sokak numara 9 Diyarbakır. Veysi Usta. Telefon 0549 421 1921.
8: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar Gold Altın. Işıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın. Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
9: Telefon 0534 927 99 21.
6: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde, Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte Aksa, hijyende Farksa, buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86
9: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
10: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
11: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
12: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mer Sitesi 6 Kayapınar.
11: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
13: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 50 82 0536 614 65 28 Işık Otomotiv.
14: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
15: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
16: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
17: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0.
18: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
19: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
3: Reklamları dinlediniz.
1: Çağrı FM.
20: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati başlıyor.
19: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.

Biz Allah ve Resulünü tanıdıktan sonra sırtımızı çevirdik fani dünyanın tüm zevklerine. Avuçlarımızda ateş, göğsümüzde iman, gönlümüzde Allah ve Peygamber aşkı. Söz verdik canımızı, evladımızı koruduğumuz gibi gönlümüzdekini de koruyacaktık. Akabe ashabı gibi.

Sonra koyuldum acımasız dünyanın ateş saçan çölüne. Diyar diyar dolaştık, diyar diyar çoğaldık. Kelime-i tevhidi öğrettik insanlara. Mus'ab

La ilahe illallah yankılandı sesimiz arzın her köşesinde. Ebu Zer gibi, İbni Mesud gibi. Darül Erkamlarda Ammarlar, Bilaller, Zeytlerle kardeş oldu. Baskılar, iftiralar, işkencelerle kavruldu. Ama yılmadık, hiç eğilmedik. Kelimetullah'ı canımıza tercih ettik. Sümeyye gibi, Yasir gibi. Mescitler ihya ettik, mescitler inşa ettik dünyanın dört bir yanına. Bahçesinde binler, on binler, güller, laleler, karanfiller yetiştirdik. Ashab-ı Suffe gibi. İhanet ve entrikalarla aldatılmış, manevi bağları koparılmış, dost iken düşman edilmiş toplulukları kardeş kıldık, kucak açtık, hayat verdik İslam'la, Evs gibi, Hazreç gibi.

ve seriye seriye yağdın haramilerin, bedbahların üzerine, topraklarımıza dadanan, zenginliklerimizi talan eden ihanet çetelerini, emperyalist güçleri bozguna uğrattık. Ebu Dücani gibi, Ebu Basir gibi. Hayatı, imanı ve cihadı, bombaların, füzelerin, ölüm saçan uçakların gölgesinde yaşadık. Dengi dengine değildi güçlerimiz, silahlarımız. Bir avuç can feda, zulmün ordularına meydan okudular. Darbeler vurdular hayat damarlarına. Ve Rahman'ın melekleri zafer muştularıyla indi cenk meydanlarına. Saf saf, Bedir gibi, Hendek gibi. Müstekbirlerin tuzaklarını, projelerini darmadağın eden, yüreklerine cehennemler yaşatan kahramanlar boy verdi. Doğuda, batıda, her tarafta cesaretleri destan, direnişleri umut oldu mustazaf halklara. Hazreti Ali gibi, Hazreti Hamza gibi. Zalimlerin o çok güvendikleri kalkanları, uyduları, ispiyon örgütleri, teknolojik güçleri mağlup olmuştu. Mağlup olmuştu Ukbeleri, Velitleri, Şeybeleri ve bütün putları. Galip olan hak oldu, hakka bağlılık oldu. Ahde vefa gösteren, secdelerle yücelen, zulme karşı direnen, izzetli duruş oldu. Galip olan hak oldu, hakka bağlılık oldu.

0: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati devam ediyor.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
2: Güzel şehrin
3: farklı radyosu.
4: Çağrı FM.

0: Halkı Hakk'a çağıran radyo, Çağrı FM.
1: Yüce Allah bana alçak gönüllü olmanız, birbirinize karşı büyüklenmemeniz, böylece kimsenin kimseye tecavüz etmemesi hususlarını bildirdi.

0: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati sona erdi.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
2: Bu radyoda Ağabey Hayat var.
3: Şimdi reklamlar.
4: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
5: Hayırdır abi?
4: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin. Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
3: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar gold altın, güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın, Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
4: Telefon 0534 927 99 21.
6: Arabanızın parlaklığını geri kazanın. Sezer Oto Premium Boyasız Çizik Giderme Merkezi olarak aracınızdaki çizikleri çelik rötuş yöntemiyle boyamadan gideriyoruz. Eksper garantili boyasız derin çizik giderme, taş izi giderme, profesyonel pasta çila, far temizleme, uygun fiyat ve %100 müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Her işin bir ustası var. Bize danışmadan aracınızı boyatmayın. Sezer Oto, Premium Veysi Usta. Aracınızın değerini koruyoruz. Adres 3. Sanayi Sitesi 6. Sokak numara 9 Diyarbakır. Veysi Usta. Telefon 0549 421 1921.
4: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
1: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
0: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
5: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
7: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mer Sitesi 6 Kayapınar.
5: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
8: Bilen kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen kavurmacımın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
9: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0.
10: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
11: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
10: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
12: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP, Işıltının en konforlu hali, Hal Kavşağı'nda.
4: telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
13: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0538 402 29 28 0530 621 57 51.
14: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
15: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
16: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
17: Reklamları dinlediniz.
18: Çağrı FM.
19: Osman Sungur Hoca ile Gönül Sohbetleri başlıyor.
20: İlk Müslüman, ilk dost, ilk yoldaş, ilk ana. Allah'ın ve Cebrail'in selamladığı 25 yıllık eş. Hüzün peygamberinin dert ortağı, sırdaşı, İslam'ın ilk finansörü, dillere destan ahlakıyla kübra makamını kazanmış Tahire annemiz, tertemiz annemiz Hatice anamızı konuşacağız bugün. Bir gün Mescid-i Nebevi'de oturuyordu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hatice'sini hatırladı. Vefatından yıllar sonraydı. Bir dal parçasıyla toprağa 4 tane çizgi çizmişti Nebiler Nebisi. Biliyor musunuz bunlar nedir diye sormuştu ashabına. Edep timsali ashab-ı güzin, Allah ve Resulü daha iyi bilir demişti. Pür dikkat onu izliyorlardı. Allah'ın Resulü'nü, manzaraların en güzelini, mütebessimdi Nebiler Nebisi. O 4 çizgiye bakıyordu. Saymaya başladı. Kainattaki en hoş, en güzel ses olan mübarek latif sesiyle. Cennet hanımlarının en hayırlıları bu 4'üdür demişti. Birisi İmran'ın kızı Meryem, diğeri Firavun'un karısı Asiye, diğeri Muhammed'in kızı Fatıma, diğeri de Hüveylid'in kızı Hatice'dir. Adını anması bile özlemini ifade eden buğulu gözlerine şahit olarak yetiyordu. Hanımı Hazreti Ayşe aynı dönemde evli olarak yaşamadığı halde en çok kıskandığı kişi olarak onu söylüyordu. Hatta Hatice anamızın vefatından yıllar sonra bir gün yaşlı bir kadın gelmişti Huzur-u Nebevi'ye. Efendimiz yol açın o hanıma demişti. Kendi cübbesini yere sermiş, buyur edip oturtmuş. Kendisi de karşısına oturmuştu. Hazreti Ayşe uzaktan izliyor ve merak ediyor, biraz da kıskanıyordu. Kimdi bu kadın? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onunla konuşurken bazen gülüyor, bazen hüzünleniyor, bazen neşeleniyordu. Kadın nice zaman sonra gidince Ayşe anamız kim olduğunu sordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun Hatice anamızın arkadaşı olduğunu söylemişti. Hatice anamızı anmışlar, geçmişi yad etmişler. Efendimiz o unutamadığı hatırasının derinliğiyle vefasını göstermişti. Ama Ayşe anamız kıskanıyordu. Ya Resulallah, Allah sana daha güzelini de, daha hayırlısını da verdi deyince Efendimiz ey Ayşe, herkes beni yalanladığında o bana sen hak üzeresin, vazgeçme, Allah seni zayi etmeyecek dedi. Herkes mallarını kaçırdığında o İslam için malını ayaklarımın altına serdi. Dilediğin gibi İslam için harca dedi. Yalnız kaldığımda dayanağım oldu. Zorda kaldığımda bana sabrı tavsiye etti. Rahmete kavuşacaksın, sabret dedi. Hayır ya Ayşe, Allah bana Hatice'den daha hayırlısını vermemiştir dedi. Hatice'si onun yol arkadaşıydı. 25 yaşındayken o yol arkadaşlığına talip olmuştu Hatice annemiz. Ahlakına hayran olmuştu Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a meysere ile haber göndermişti. Muhammedül Emin diye biliniyordu. Ahlakın en güzeline sahipti. Yüzü ise gelmiş geçmiş tüm insanlardan daha güzeldi. Yakışıklılığını Hazreti Ayşe'den dinleyelim. Hani bir gün demişti ya, Hazreti Yusuf'u gören bir grup kadın meyve doğurarken hepsinin aynı anda Hazreti Yusuf'un güzelliği karşısında şaşkına dönüp meyve yerine ellerini kestikleri hatırayı anlatıp, eğer o kadınlar benim efendimi görselerdi ellerini kestikleri bıçakları kalplerine saplarlardı. Böyle yakışıklıydı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Fakat açıkçası söylemek zor. Sureti mi daha güzel yoksa siireti mi? Yani ahlakı mı? Hazreti Hatice ondaki müstesnalığı fark etmişti. Hatice anamız çok olgun ve çok bilge bir insandı. Mekke'nin önde gelen tüccarlarından olduğu için zengindi. Soylu ve bekar olması, bir de dillere destan bir ahlaka sahip olmasından dolayı Hazreti Hatice'ye çok talipli çıkıyordu. Kendisini ona denk gören erkeklerin evlilik tekliflerini bir bir geri çeviriyordu. 40 yaşındaydı Hatice anamız. Haber göndermişti gül yüzlü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hatice'den gelen evlilik teklifini kabul etti. Halbuki Efendimiz daha önce evlenmemiş, taptaze genç bir gelini tercih edebilirdi. Eğer nefsani hareket eden birisi olsaydı. Zira Hatice anamız 3 çocuklu dul bir kadındı. Daha önce 2 evlilik yapmıştı. Fakat Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Tahire diye nam salmış Hazreti Hatice'nin ahlakından etkilenmişti. Kabul etti. Düğün semavi bir nurla bezenmişti. Her iman sahibinin benzerini yaşamak isteyeceği türden bir saadet başlamıştı. Ehl-i Beyt'in yani peygamber soyunun dayandığı temeldi. 6 çocuk verdi Nebiler Nebisi'ne. Kasım, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma ve Abdullah. Peygamberin göz aydınlıkları. Hepsi de Resulullah'ı, hepsi de Hatice'sini andırıyordu. Erkek çocukları yaşamadı, vefat etti. Vefat edenlerden birisi Kasım ismindeki çocuğudur ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın künyesi de Ebul Kasım'dır, yani Kasım'ın babasıdır. Hicretten önceki yıllarda bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evine geldiğinde Hatice anamızı ağlarken buluyor. Niye ağladığını sorduğunda Hatice anamız, nasıl ağlamayayım? Oğlumuz Kasım henüz sütten kesilmeden öldü. Annelik şefkatiyle ağlıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu, üzülme ya Hatice, o cennettedir. Hatice annemiz, bari sütten kesilseydi de öyle vefat etseydi. Göğsümde kalmasaydı sütü diye ağlamaya devam etmişti. Efendimiz teselli etmişti. Ey Hatice, biliyor musun, o şu an cennette sütünü içmeye devam ediyor. Hatice anamız evladından ayrılan bir ananın yürek yangınıyla, ama ben annesiyim, ben içirseydim diyor. Hatice anamız böyle yavrusunu toprağa koymanın evlat acısıyla ağlarken Resulullah'ın şefkatini celbediyor. Nasıl celbetmesin? O da babasıydı. Hem de alemlere rahmet olarak gönderilen babası. O da evlat acısını tatmıştı. Merhamet dolu sinesi sızlıyordu. Dedi ki, Hatice'm ister misin Allah'a dua edeyim de cennette süt içtiğini sana göstersin. Yani bu anne sütünden mahrum olmadığını, ebedi saadet diyarına gittiğini gözüyle görüp ikna olacak ve teselli bulacaktı. İşte bu an çok kritik bir an. Hatice anamızın kim olduğunu, nasıl bir duruşa sahip olduğunu çok net ortaya koyuyor. Hangi ana o an çok özlediği yavrusunu vefatından sonra görme iştiyakıyla böyle bir cevap verebilir ki? Hatice anamız dedi ki, hayır ya Resulallah, Resulullah'a inanırım, bu bana yeter. Ona iman etmek bana yeter diyor. İşte böyle bir bağlılık karşısında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefaya vefayla karşılık vermez mi? Elbette verdi. Vefatından yıllar sonra da kesilen her kurbanın en güzel yerini önce Hatice anamızın akrabalarına, arkadaşlarına onun hatırası için dağıttırdı. Vefatından yıllar sonra bile Hazreti Ayşe anamızla otururken kapının dışında duyduğu sesi Hatice'sinin sesi zannedip her şeyini bırakıp kapıya fırlayarak koştu. Vefatından yıllar sonra da içim hala Hatice'nin sevgisiyle kaynıyor diyeceği kadar bir bağlılık taşıyordu. Vefatından yıllar sonra, Mekke'nin fethinden sonra onlarca ev Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı misafir etmek isterken Resulullah çadırını Hatice validemizin kabrinin yanına kurdurmuştu. Nasıl bir derin izi var düşünün. Rabbim hepimize böyle güzel izler bırakabilmeyi nasip etsin. Öyle bir iz ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evlilikle geçen yıllarını toplarsak 38 yıl eder. Bunun 25'inde Hatice anamızla evlidir. Efendimiz 25 yaşından 50 yaşına kadar kendinden 15 yaş büyük Hatice anamızla evliydi. Başka evlilik yapmadı. Hatice Hanım'ızdan sonra da 2 yıl kadar bekar kaldı. Üzüntüsünü atamadı belki de. Çünkü öyle bir hane düşünün ki nübüvvete, peygamberliğe beşik olmuş. Hatice Hanım'ızın evi en çok vahiy gelen yerlerdendir. İlk Kur'an'ın okunduğu evdir. İlk namazın kılındığı evdir. Öyle bir hane düşünün ki neşe çağlıyor, nur çağlıyor, huzur çağlıyor asırlar ötesine. Çünkü aralarında çok kuvvetli bir aşk vardı. Hayır, aşktan da öte. Bunun başka bir adı var. Üstad Bediüzzaman tespit ediyor. Şefkat aşktan daha keskindir diyor. Aşk parlayıp sönen bir alev gibidir. Ama şefkatle dolu bir sevda kor ateş gibidir. Bir hevesle geçmez, kalıcıdır, iz bırakıcıdır. Yol arkadaşlıkları evliliklerinin 15. yılında ayrı bir anlam kazanmıştı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhu, kalbi bambaşka bir ufka hazırlandırılıyordu. Gördüğü rüyalar ertesi gün aynıyla çıkıyor, ruhu günden güne farklı bir yoğunlukla doluyordu. Vahyin hazırlığıydı bu. Nihayet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hira mağarasına çıkıp orada tefekkür etmeye başlamıştı. Hatice'si ise ona asla köstek olmuyor, onun canını sıkacak sözler söylemiyor, ona destek oluyor, hatta hamile vaziyetine rağmen Nur Dağı'na yemek götürmek için çıkıyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun geldiğini görünce yorulmasın diye mağaradan iniyor, ortada buluşuyor, yüzleri neşe kaplıyordu. Göz aydınlığıydı Hatice'si. Asla üzmüyordu Muhammed Mustafa'sını sallallahu aleyhi ve sellem. Bir gün mağarada tefekkür ederken Cebrail göründü ve ilk vahiy geldi. İlk vahiy. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail'i görmenin ve ilk vahiy halinin manevi ağırlığıyla dağdan koşarak inerken gidebileceği pek çok kapı varken arkadaşı Ebu Bekir, amcası Ebu Talip veya Varaka bin Nefel varken o Hatice'sinin sinesine koştu. Eve gelince Hatice anamız kapıyı açtı. Ne oluyor sana? Neredeydin? Ben sana gitme demedim mi? Bir daha çıkmak yok oraya. Ne işin var senin oralarda? Demedi. Efendimiz'e tek kelime bile etmedi. Nebiler Nebisi Zemmiluni, Zemmiluni dedi. Üstümü örtünüz, üstümü örtünüz. Üstünü örttü. Maddi ve manevi bir şekilde. Başını okşayan, teskin eden hep oydu. Hatice'siydi. Efendimiz nitekim kendine geldiğinde olan biteni başından geçeni anlattığında nefsimin bir musibete uğramış olmasından korkuyorum dediğinde onu en güzel şekilde teselli etmişti. Merak etme ya Muhammed. Sen yetimi gözetir, fakiri kollar, akrabaya yardım eder, haksızlığın karşısında hakkın ikamesi için gayret edersin. Allah seni zayi etmez, zayi etmeyecek. Ne kadar da anamıza yakışır bir destek. Ne kadar da Hazreti Hacervari bir duruş. O da çölün ortasında kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerde bırakılınca Hazreti İbrahim'e soru sormamış. Sonunda Hazreti İbrahim giderken buraya bırakılmamızı Allah mı istedi ey İbrahim dediğinde Hazreti İbrahim tek kelime edememişti. İçi parçalanıyor, Allah'ın emrine uymaya gayret ediyordu. Hazreti Hacer durumu anlamıştı da merak etme ey İbrahim, Allah bizi zayi etmeyecek demişti tek başına kalmasına rağmen. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne kadar Hazreti İbrahim'in torunuysa Hazreti Hatice anamız da o kadar Hazreti Hacer anamızın ruhundandır. İlk vahiyden sonra Hatemül Enbiya olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ilk iman eden Hazreti Hatice olmuştu. Beraber Varaka bin Nefel'e gittiler. Eski semavi kitapları okuduğu için bilgi sahibiydi. Bu Ruhul Kudüs'tür, Namus-u Ekber'dir, bu Cebrail'dir, sen beklenen son peygambersin. Keşke halkın seni şehrinden çıkardığında sana yetişebilseydim de sana yardım ederdim dedi. O tarihi anda Hatice'si yanında omuz omuza, el ele onun desteğindeydi. Yıllar içinde yalnız başına tavaf ettiklerinde, yalnız başına namaz kıldıklarında, kimsenin olmadığı zamanda onun kimsesi oldu. İslam'ın yayılmaya başladığı yıllarda artan işkenceler, baskılar sürecinde tüm servetini İslam için harcadı ve İslam'ın bugünlere gelmesi için en önemli yatırımları yaptı. Bugünün Hatice'lerinin mimarıydı. İslam'a malıyla, enerjisiyle, dertlenmesiyle, varlığıyla destek olan aktif bir Müslüman olmayı öğretiyordu. Pasif bir şekilde her şeyi, olanı biteni uzaktan izleyen bir duruş asla değildi. İslam için mücadele edenleri izleyip maşallah demekten öteye geçip hem onlara malının son kuruşuna kadar destek veriyor hem de kendisi bilfiil her şeyle bu mücadelenin parçası oluyordu. Evet, bu sözleri söylediğimde genelde erkekler şunu düşünüyor. İnşallah ben de öyle bir Hatice'yi bulur da evlenirim. Ya da evliyse şöyle düşünüyor. İnşallah hanımım da böyle Hatice gibi olur. Hayır. Hatice bir cinsiyet meselesi değil, bir duruş meselesidir. Bir duruşun adıdır. Her erkek de Hatice anamız gibi olmaya çabalamalı. Müslümanların derdiyle dertlenen, taşın altına elini koyan, hem ilimle kendini İslam için geliştiren, hem okuyan, hem de nefsinden fedakarlıklar yapan bir dağ gibiydi Hatice anamız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasına yaslandığı bir dağ. İlim konusunda da dolu doluydu Hatice annemiz. Zira Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin "Ben ilmin şehriysem Ali de onun kapısıdır" dediği, ilim şehrine girmek isteyenin geçmesi gereken eşik olan İmam-ı Ali'yi yetiştiren Hatice annemizdi. Efendimiz Hazreti Ali'yi ilk vahiyden 5 sene önce 5 yaşlarındayken amcasının maddi sıkıntısından dolayı yükünü hafifletmek için bakım masraflarını karşılamak üzere kendi evine almıştı. Hatice anamızın dizinin dibinde yetişmişti Hazreti Ali. Keza Aşere-i Mübeşşere'den Zübeyir bin Avvam da Hatice anamızın elinde yetişmiş, onun tezgahında dokunmuştu. Hatice anamızın ilmini anlamak için şu hatırada etkili. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy geldiği bir gün Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki, "Ya Muhammed, Allah Hatice'ye selam söylüyor. Bunu ilet." Efendimiz iletince Hatice anamızın cevabı şu oluyor: "Selam zaten Allah'tır. Cibril'e de selam olsun. Selam ve rahmet ve bereket senin de üzerine olsun." Aslında bu cevabı vermesi iç aleminde nasıl bir seviyede olduğunu gösteriyor. Çünkü bu cevabı herkes veremez. Ya da bir başka rivayete bakalım. Efendimiz Hatice'sine derdini döküyor. Cebrail'i anlatıyor. "Acaba bana gidip gelen gerçekten de bir melek midir yoksa şeytan mıdır?" dediğinde, daha ortada fıkıh yok, müştehit alimler yok, vahiy yeni gelmiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile ayırt etmekte muzdarip iken Hatice anamızın ferasetine bakar mısınız ne diyor? "Ya Muhammed, sağ dizime yaslan. Hala görüyor musun?" Efendimiz "Evet" diyor. "Sol dizime yaslan. Hala görüyor musun?" "Evet" diyor Efendimiz. Hatice anamız başını açıyor. "Şimdi görüyor musun?" Efendimiz "Hayır" diyor. "Şimdi gitti." "Öyleyse" diyor, "o bir melektir. Zira şeytan olsaydı dururdu. Melekler başı açık olunca durmazlar" diyor. Bu nasıl bir ilim, nasıl bir ferasettir? Subhanallah. Hatice'si yine bu derde derman olmuştu. Bir ömür derman olduğu gibi. Hatice'si yalnızlığına da merhemdi. En zor anlarında, desteğe en çok ihtiyaç duyduğu günlerde, arkasında hiç kimse yokken sapasağlam durmuştu arkasında. Yalnızdı nebiler nebisi. Şefkat dolu yüreğini incitenler olduğunda hüzünle dolu veriyordu. Allah onu şefkatin en yoğun frekansında yaratmıştı. "Size içinizden öyle bir peygamber gönderdim ki o müminlere karşı çok merhametlidir. Sizin bir zorluğa, bir sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir" diyordu. "Sizin affedilmenize öylesine düşkün ki tıpkı bir ananın evlatların üstüne titremesi gibi gayretlidir" diyordu adeta Kur'an. "Harisun aleykum" diyerek. Ayette demiyor mu? "Ve mâ erselnâke illâ rahmeten lil âlemin." Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Evet, o alemlere rahmet olarak gönderilmişti. O böylesine merhametle doluyken, yüreği böylesine incelikle doluyken onu incittiler. Defalarca hakaretlerle mahzun ettiler. Ahiretlerini kurtarmaya çalıştığı halde türlü işkenceler yaptılar. O ise her mahzun olduğunda, her hakaret edildiğinde ya da her kırıcı söze uğradığında yalnızlığını Hatice'siyle gideriyordu. Onun sinesinin limanına demir atıp fırtınalardan, dalgalardan dinginliğe Hatice'sinin merhamet ve şefkatiyle kavuşuyordu. Yalnızdı nebiler nebis. Yetim büyümüş, baba şefkatinden mahrum yetişmişti. Öksüzdü. Anne şefkatini her daim özlüyor, anasının mezarının yakınından geçse gözyaşları sel olup akıyordu. O gözyaşları ki bugün bir tanesine canımızı, malımızı feda etmez miydik? Yeter ki akmasın rahmet peygamberinin gözyaşları. Üzülmesin o. Dememiş miydi? "Annemin bana olan şefkat ve merhametini hatırladım" diyordu. Ağlıyor ve tüm çevresindekileri de ağlatıyordu. Annesizlik, babasızlık nedir? Yaşayanlar bilir. Bir de buna hamisi olan dedesinin vefatı eklenince büsbütün yalnızlaştı üzünlü yüreği. Ama tüm bu yalnızlığına merhem olarak Allah Hatice anamızı öyle bir nurla kuşatmıştı ki vallahi derman oluyor, billahi derman oluyordu. Nebiler serverinin yüzünü güldürüyordu ve vakit gelmişti. Vakit ayrılık vaktiydi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek gözlerinden yaşlar sicim sicim dökülüyordu. Hatice'sinin başında son nefesini verirken ona dualar ediyordu. Elini başının altına koydu. Göz göze geldiler. Sevda dolu gözler birbirine mana dolu bakışıyordu. Birinin gözlerinden ayrılığa tahammül edemeyiş okunuyor, diğerinin gözünden ise yine teselli okunuyordu. "Merak etme, kavuşacağız" der gibi bakıyordu Hatice'si. "Sen davana sarıl, bana kavuşmanı bekleyeceğim" der gibi. Efendimizin yakıcı bir hüzünle gergin dudaklarından şu sözler döküldü: "Bir evlendiğimiz günlerdeki servetine, evinin güzelliğine bak, bir de ömrünün sonunda bulunduğumuz şu çadıra seni rahat ettiremedim" dedi ve gözyaşları döküldü. Hatice'si bu sefer mütebessimdi. "Merak etme efendim, sen bana verebileceğin en büyük serveti verdin. Sen bana ebedi saadeti verdin" diyor. Yürekler dayanamadı o bakışmalara. Unutulamadı o birliktelik. Unutulamadı o ayrılık sahnesi. Kabe'nin kız kardeşi denilen o güzel ev ve sahip olduğu tüm serveti, tüm ömrü, tüm enerjisi, tüm duyguları İslam yolunda feda edilmiş bir şekilde gerçek bir yol arkadaşı, gerçek bir sırdaş olarak geçirmişti ömrünü. Bir gün Cebrail, "Ya Resulallah, Allah'ın ve benim selamımı Hatice'ye ilet," demişti. Allah buyuruyor ki, Allah Hatice'ye cennette inciden bir ev hazırlamıştır. Hatice orada hiçbir sıkıntı ve dert çekmeyecek şekilde ebediyen kalacaktır, demiş. Düşünsenize bu müjdeyi sizin aldığınızı. Bu cennet müjdesi. Üstadın dediği gibi cennet ucuz değil. Dünya malından, saadetinden vazgeçmiş, bedeller ödemişti Hatice. Mekke'nin en güzel evinden İslam için vazgeçene Allah cennette inciden ev vaat ediyordu. Kendimize sormamız gerekmez mi? Bizler böyle müjdelere kavuşabilmek için neler yaptık ki? Hatice anamız Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasında bir ordu gibi durdu. Bir dert ortağı gibi destek oldu ve onun yalnız yüreğine merhem, derin bir sevdayı paylaştı onunla. Resulullah da onun sevgisiyle dolmuştu. Fakat her güzel şeyin bir sonu var bu dünyada ve artık takdir edilen vakit dolmuştu. Vakit ayrılık vaktidir. Ceylandan güzel gözlerin sahibi Nebiler Nebisi gözlerini sevdiğinin gözlerine kilitlemiş, derin derin bakıyor. Fakat gitme diyemiyordu. Çünkü davet vardı. Semaların Rabbi olan Allah, rahmet peygamberinin Hatice'sini semalara davet etmişti. Hüzün peygamberinin hüznüne merhem olan Hatice'sinden ayrılığını tarihler hüzün yılı olarak yazmıştı. Yıllar sonraydı. Hatice'sini unutamıyor, onu andıkça gözleri doluyor, onu hatırladıkça hasretiyle ağlıyordu Nebiler Serveri. Yere 4 tane çizgi çizmişti. Hanımların en hayırlılarını söylemek için. Ve sadece dikkat edenler fark ettiler Hatice'sine denk gelen çizginin en uzun çizgi olduğunu. Sadece dikkat edenler gördüler o çizgi yanına düşen gözyaşının güzeller güzelinin yanağından süzülüp indiğini. Aşka, vefaya, sadakate dikkat edenler

0: Osman Sungur Hoca ile gönül sohbetleri sona erdi.
1: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa
2: Çağrı Efendim.
1: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair
2: Çağrı Efendim.
1: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala
2: Çağrı Efendim.
1: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
2: Çağrı Efendim. Gönüllere akan ses.

0: Bir gün Resul-i Ekrem Efendimiz Hazreti Ali'ye sordular. Ey Ali, Cenab-ı Hakk'ı sever misin?
1: Severim ya Resulallah.
0: Peygamberini sever misin?
1: Severim ey Allah'ın Resulü.
0: Hanımını sever misin?
1: Severim elbet.
0: Ya evlatlarını?
1: Onlara da severim ya Resulallah.
0: Peygamberlerin peygamberi, bütün varlığın sebebi hikmeti, Efendimizin mübarek dudaklarında bir tebessüm belirdi, tekrar sordu. Peki ey Ali, bir gönüle dört sevgiyi nasıl sığdırıyorsun? İlmin kapısı Hazreti Ali bir an cevap veremedi.
1: Ya Resulallah,
0: dedi. Biraz mühlet verin, size vereceğim cevabı düşüneyim. Kainatın önderi istediği mühleti verdi. Hazreti Ali düşünerek evine döndü. Kadınlık semasının en parlak yıldızı Hazreti Fatıma, kocasını derin bir düşünce içinde görünce merak edip sordu. Ey Ali, ne düşünüyorsun? Bir sıkıntın mı var? Eğer sıkıntın dünya içinse bize yakışmaz. Ahiret içinse bana anlat, birlikte düşünelim, dedi. Hazreti Ali başından geçenleri ve Efendimizle olan konuşmasını olduğu gibi anlattı. Hazreti Fatıma, bu sorunun cevabı şöyledir, dedi. Nasıl ki bir insanın sağ, sol, yukarı, aşağı, alt, üst gibi farklı yönleri ve tarafları varsa, kalbin de öyle birbirinden farklı cihetleri ve özellikleri vardır. Babama şöyle cevap verirsin.
1: Ya Resulallah, Allah'ı akıl ve imanımla, onun Resulünü ruhumla, zevcemi nefsimle, çocuklarımı da şefkatimle severim.
0: Bu cevabı duyan Hazreti Ali, Resulullah'ın yanına döndü. Hazreti Fatıma'nın söylediklerini aynen tekrarladı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz tebessüm ederek dedi ki, ey Ali, bana getirdiğin bu gül, nübüvvet ağacından koparılmıştır. Kızım Fatıma da vücudumun bir parçasıdır.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542-234-7021. VIP Şube, Winstown AVM civarı Kayapınar.
4: Selamünaleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
5: Hayırdır abi?
4: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553-741-5121. 0545-892-4721. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
6: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
3: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412-252-1696 0412-503-1721.
4: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
7: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
8: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın. Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
4: Telefon 0534 927 99 21.
3: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. ihramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi Karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751.
1: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
3: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
1: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
5: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
3: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
5: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
9: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
3: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
10: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Ünü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
4: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
3: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
2: Reklamları dinlediniz.
11: Çağrı Efendim.

canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki, iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Birbirinizi sevmenizi sağlayacak bir şeyi göstereyim mi? Aranızda selamı yaygınlaştırın.''

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

Mütecessis olmayınız. Israrla müminlerin kusurlarını araştırmak, onları küçük düşürmek için ayıplarını ortaya dökmek, Allah'ın yasakladığı bir davranıştır. Mümin, kardeşinin kusurlarını ortaya döküp onu rezil eden değil, o kusurları düzeltip onu aziz edendir.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
2: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
3: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
4: Hayırdır abi?
3: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
5: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 08 37. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
6: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
7: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu, yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
8: Telefon 0412 236 01 68 0533 938 75 03.
9: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın, Ceylan AVM, Gaziler Tarafı Karşısı.
1: Telefon 0534 927 99 21.
6: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
0: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna-Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna-Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537 726 73 42.
4: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
10: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
6: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla Fabrikadan Halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletli Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
11: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yeni Har Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
12: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
6: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
12: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
13: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
14: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
15: Reklamları dinlediniz.
16: Çağrı FM.
17: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru başlıyor. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme Bin Mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.
18: Bölüm. Ebu Süfyan'ın elçisinin gelmesiyle yüreğine su serpilenlerden biri de Ahnes bin Şerik'ti. Mal kurtarıldığına göre can kaybetmenin ne gibi bir manası olurdu? Kabilesinden birkaç kişiyle bir araya geldiler. Kafa kafaya verip konuştular. Onlar da Ahnes'in fikrine katılıyorlardı. Kısa zamanda dönüş kararını verdiler. Ahnes fısıldadı. "Ancak dostlar," dedi, "bu dönüşü ordudan kaçış şeklinde göstermemiz doğru olmaz. Sonra adımız kötüye çıkar. Öyle bir çare bulalım ki herkes bizim geri dönmemizi lüzumlu görsün. Dedikodu yapmasın. Sonra Ebu'l-Hakem'in diline bir düşersek vay halimize." Konuşma fazla sürmedi. Kendi aralarında bir plan çizdiler. Aynen tatbik etmek üzere karar verildi ve dağıldılar. Öğle sıcağı basınca mola verilmiş, bir müddet dinlenilmişti. İkindi serinliğiyle birlikte yine yolculuk başladı. Fakat artık ordunun ilk hızı kesilmiş bulunuyordu. Kervan kurtarma derdiyle koşar adımla ilerleyen ordu, şimdi Bedir'de yiyip içmek, eğlenmek için ilerleme durumundaydı. Bunun için de acele etmenin manası yoktu. Gün batmış, alacak karanlık çökmüştü. Ötede Beri'de develeri gayrete getirmek için şiirler okuyan, şarkı söyleyenler vardı. Bu arada birdenbire Ahnes bin Şerik devesinden yuvarlandı. Etrafındakiler koşuştu. Gürültülü, heyecanlı konuşmalar, bağırışmalar oldu. 2 dakika sonra yerde kıvranmakta olan Ahnes'in kaburga kemiklerinin kırıldığı anlaşıldı. Zavallı adamı bir de yılan sokmuş, kambur kambur üstüne gelmişti. Yerde kıvranmakta olan Ahnes, "En iyisi benim size ayak bağı olmamamdır. Bir muharebe olursa benimle meşgul olamazsınız. Savaşmanız bile benim derdimle uğraşa uğraşa eğlencenizi burnunuzdan getirmenize razı değilim." Onun halini gören ve doğru düşünen bir insanın bir başka türlü karar vermesi olamazdı. Feryatlarına kulak asmadan onu kaldırdılar. Acele hazırladıkları kırık dökük bir sedyeye bağladılar ve devenin üzerine yerleştirdiler. Bu arada o, deveden düşüşünü deve üstünde uyuklamış olabileceği ihtimaline veriyor, "Arkadaşlar beni kınamayın, ayıplamayın" demekten de geri durmuyordu. Nihayet hasta için yapılan hazırlıklar tamamlandı. Bu haliyle yine de arkadaşların iyi yolculuklar dileyen Ahnes, kendi kabilesinden olanlarla birlikte Mekke yolunu tuttu. 5-10 dakikalık bir yürüyüşten sonra Ahnes'in "Artık beni çözebilirsiniz" dediği duyuldu. Plan başarıyla tatbik edilmiş, orduda hiç kimse bu işin yapmacık olduğunu fark etmemişlerdi. Kureyş ordusu Bedir yolundaydı. Fakat orduda bulunanların çoğu artık bir muharebe olacağı kanaatini taşımıyorlardı. Kervan selametle geçip gittikten sonra savaşmanın ne alemi vardı? Müslümanlar tarafından bir sataşma çıkmadığı takdirde kimse elini kana boyamayı düşünmez olmuştu. Ancak Ebu Cehil hiç de böyle bir düşüncede değildi. O ne yapıp yapacak, bir fırsatını bulacak, iki tarafı savaşa mecbur edecekti. Böylelikle içini yakıp kavuran ateşi söndürebilirdi. Hem böyle bir fırsatı ele geçirdikten sonra Medine meselesini halletmeden, Şam yolunu garantiye almadan nasıl dönerdi? Her defasında böyle kalabalık bir ordu toplama imkanı olamazdı. Bir de 3 ay kadar evvel öldürülen Amr bin Hadrami'nin kardeşi vardı. O da bu işin sonunda bir muharebenin çıkmasını, kardeşinin kanının yerde kalmamasını istiyor, intikam alma hevesiyle kıvranıyordu. Orduda bulunan Mattaliboğullarından Cüheym bir gün titreyerek uyandı. ''Ne oldun ey Cüheym? Seni rahat bir uyku uyumamış halde görüyoruz.'' dediler. ''Fena bir rüya gördüm.'' dedi. ''Fenalıklardan uzak kalasın ey Cüheym. Nedir gördüğün?'' Cüheym derin derin bir iki nefes aldıktan sonra anlatmaya başladı. ''Ata binmiş bir adam gördüm. Yüksek sesle. Utbe bin Rebiya, Şeybe bin Rebiya, Ümeyye bin Halef diye Kureyş büyüklerinin isimlerini birer birer saydı. Sonra elindeki bıçağı yanındaki deveye bütün gücüyle sapladı ve salıverdi. Deve can acısıyla fırladı. Ordunun içine daldı. Fışkıran kan etrafa saçıyordu. Orduda kanın bulaşmadığı kimse kalmadı. Cüheym hala titremekte olan dudaklarını eliyle sığarken, ''İşte beni korkuya salan rüya. Bakın, bakın hala titriyorum.'' Bu rüya dinleyenlere de tesir etti. Muharebeye giden bir orduda böyle bir rüyanın iyi tesir bırakması da beklenmezdi. Yürekler bir eziklik hissetmişti. Gönüllere korku düştü. Kısa zaman sonra orduda en çok konuşulan şey Cüheym'in rüyasıydı. Mekke'deyken Atike'nin gördüğü rüyayla bu rüya arasında sıkı bir bağlantı mevcuttu. Daha önceden geri dönme fikrine kapılanlar, bu rüyayı bahane ederek derhal dönülmesi fikrinde kararlıydılar. Bedir'e kadar yürümekte ısrar etmek, bile bile ölüme gitmek demekti. Etrafta, ''Durup dururken başka belayı satın almanın manasını bir türlü anlayamıyorum. Ben bu işin sonunu pek tehlikeli görüyorum.'' gibi konuşmaları her tarafta duyma imkanı vardı. Hele Ümeyye bin Halef anlatılanları dinlediği zaman sapsarı kesilmiş, deveye bıçağı saplayan adamın özellikle kendi adını da söylediğini işitince ecel terleri dökmeye başlamıştı. Sararan çehresi ve titreyen dudaklarıyla ''Bu adam bizi doğruca ölüme götürüyor.'' demekten kendini alamadı. Ebu Cehil rüyayı dinlediği zaman birden alevlendi. ''Çattık belaya.'' diye bağırdı. ''Alın size bir peygamber daha.'' ''Nedir bu peygamber bolluğu anlamadık. Kadınlara varıncaya kadar herkes ahkam kesiyor. Siz yarın göreceksiniz onlara neler yapacağımızı.'' Ebu Cehil'in bu sözleri dinleyenleri bir kez daha titretti. Çünkü bu sözleriyle mutlaka bir muharebe çıkarma niyetinde olduğunu açıkça ifade etmiş bulunuyordu. Bıçak gibi keskin bir dile, ok gibi batan gözlere sahip olan Ebu Cehil, kimsenin ağız açmasına imkan tanımıyor. Ses çıkarana haşlıyor, kuduz köpek gibi saldırıyordu. Artık orduya, ölüm yolculuğuna çıkanların sessizliği çökmüş durumdaydı. Bedir Ordusu. Bedir'e varan İslam ordusu, Resulullah Efendimizin emriyle konakladı. Ordu, burada mevzi alacaktı. ''Ya Resulallah, buraya kendi isteğinle mi kondun? Yoksa Allah Teala'dan gelen bir vahiy ile mi? Kendi isteğimle kondum buraya ey Hubab. O halde ey Allah'ın Resulü, muharebe için burası elverişli değildir. İzin ver, şu Bedir kuyusunun yanında konaklayalım. Etrafındaki diğer kuyuları kapatalım. Böylece müşriklerin su yollarını kesmiş oluruz. Bu teklif kabul edildi. Derhal kalkıldı, kuyuların bulunduğu yerde karargah kuruldu. Alınan bu tedbir, müşrikleri tamamen susuz bırakma manasına gelmiyordu. Bir miktar uzakta da olsa içecek su bulunması mümkündü. Ayrıca muharebe anında bile Efendimiz, Kureyş ordusundan su almaya gelenlere dokunulmamasını ve su içmelerine müsaade edilmesini emretmişlerdi. Müslümanlar hemen tepenin ardında müşriklerin bulunduğundan habersizdiler. Sanki birbiriyle sözleşmişlercesine gelmiş, aynı zamanlarda birbirlerine pek yakın yerlere konmuşlardı. Arada sadece bir tepe vardı. Kureyş ordusundan su aramak üzere görevlendirilen birkaç kişi, etrafta buldukları kuyulardan doldurdukları suyla geçip giderken, birden oraya konaklamış bulunan 300 kişilik bir kuvvetle karşılaşıverdiler. Yakalandılar ve Resulullah Efendimizin yanına getirildiler. Bu sırada Efendimiz namaz kılmaktaydı. ''Siz kimlersiniz?'' ''Biz Kureyş ordusunun sucularıyız. Yalan söylemiyoruz. Biz orduya su bulmak için çıkmıştık. Siz Ebu Süfyan'ın adamları olduğunuzu inkar mı ediyorsunuz? Biz Ebu Süfyan'ın adamları değiliz. Evet, yolda gelirken onun Mekke'ye ulaşmak üzere olduğunu haberini aldık. Bu sırada Müslümanlardan biri. ''Bu adamları dövmek en güzel yoldur. Yoksa işin doğrusunu bizden gizleyip duracaklar.'' Bu teklif yerinde bulundu. Adamlara sille tokat giriştiler. ''Ebu Süfyan'ın adamları olduğunuzu, kervanın bulunduğu yeri söyleyinceye kadar dayak yiyeceksiniz.'' diyorlardı. Bu gidişle bastırmalarının çıkacağını anlayan adamlar, işin tek kurtuluş yolu yalan söylemek olduğunu anladılar. Çaresiz kaldılar. ''Evet, itiraf ederiz ki biz Ebu Süfyan'ın adamlarıyız.'' dediler. Yüzlerde hiddetle karışık bir gülümseme meydana geldi. ''Ah, şöyle yola gelin bakalım.'' Bunu derken, dayak ne güzel şeydir der gibi hafifçe kıvrılan başlar, gözlere varıncaya kadar işleyen gülümsemeler fark edildi. Dayak faslı bitti. Söyleyin şimdi, Ebu Süfyan nerede? İhtimal ki Mekke'ye ulaşmıştır. Doğru söyleyin, tekrar dayak yiyeceksiniz. Doğru söylüyoruz, Ebu Süfyan hakkındaki bilgimiz bundan ibarettir. Bu sırada Peygamber Efendimiz namazı bitirmişlerdi. Derhal müdahale etti. ''Adamlar doğru söyleyince dövüyor, yalan söyleyince bırakıyorsunuz.'' dedi. Daha sonra adamlara Kureyş ordusunun bulunduğu yeri sordu. ''Görünen şu tepenin hemen ardında konakladık.'' dediler. ''Orduda kaç kişi var?'' ''Bilemiyoruz. Günde kaç deve kesiyorlar? Bir gün 9, bir gün 10.'' Efendimiz arkadaşlarına döndü. ''Sayıları 950 ile 1000 arası olmalı.'' dedi. Ve adamlar serbest bırakıldılar. Onlar ayrıldıktan sonra Peygamber Efendimiz arkadaşlarıyla Bedir sahasını dolaştı. Ara sıra duruyor. ''Burası filanın vurulup düşeceği yerdir.'' diyordu. Resulullah Efendimizin yanında bulunanlardan Ebu Huzeyfe, babası Utbe'nin de ölecekler arasında bulunduğunu duyduğu zaman, içinde bir sızının ok gibi gelip geçmesine engel olamadı. Bu arada Nebi Ekrem Efendimiz şöyle dua ediyorlardı. ''Allah'ım, Kureyş kibirle, azametle gelmiş, karşımızda yer almış bulunuyor. Sana karşı meydan okumak, Resulünü yalancı saymak istiyor.'' Allah'ım, bana vaat ettiğin yardımını gerçekleştirmeni istiyorum. Allah'ım, yarın onları perişan et, diyordu. Hayatı boyunca pek çok tecrübeyi bir araya getiren Sa'd bin Muaz, muharebenin ciddi bir can pazarı olduğunu biliyordu. Pazara gelen herkes gücünün yettiğince en iyiyi, en değerliyi almak isterdi. Bu çarpışmada müşriklerin de en çok Resulullah Efendimiz'i hedef alacakları muhakkaktı. Bu sebeple geldi. ''Ya Resulallah, izin verirsen senin için bir gölgelik yapalım. Orada bineğini hazır bulunduralım. Daha sonra biz düşmanlarımızla karşılaşalım. Eğer Allah Teala zaferi bize nasip ederse ne âlâ. Bu zaten bizim de pek arzu ettiğimiz bir şey olur. Şayet böyle olmaz da muharebeyi kaybedecek olursak bineğini atlar. Geride bıraktığımız dostlarımıza kavuşursun. Arkamızda öyle dostlarımız var ki biz seni onlardan daha çok sevmiş değiliz. Şayet bu seferde bir muharebenin yapılacağını bilseler asla geri kalmaz. Mutlaka seninle birlikte yola çıkarlardı. Ümit ederim ki Allah Teala onlar sebebiyle seni korur. Onlar da seninle cihat eder. İslam davasını yürütürler. Resulullah Efendimiz Sa'd bin Muaz'ın bu konuşmasından memnun olmuş. Bu samimi duygusunu teşekkürle, duayla karşılamışlardı. Arkadaşlarıyla hemen bir çardak yapmaya koyuldular. Ve bu arada bir yağmur başladı. Şakır şakır yağan, yağdıkça sanki bedenlerden çok ruhları temizleyen bir yağmur. İnen her yağmur tanesi sanki bedenlere değil, ruhlara nüfuz ediyor, kuvvet veriyor, cesaret veriyordu. Kimse ömrü boyunca böyle bir hadiseye şahit olduğunu hatırlamıyordu. Sanki bu yağmur tanelerinin her biri bir kuvvet şırıngasıydı. Daha kısa zaman önce Resulullah Efendimiz'e karşı ''Biz kervanı takip için yola çıkmıştık, muharebe için çıkmamıştık.'' diyenler onlar değildi. Yağmur dindiği anda gönüllerde korku adına bir şey kalmadı. Karşılarına gelip konanların rahat rahat meydandan sürüp çıkartacaklarına inanan cesaret timsali insanlar oluvermişlerdi. İleride kendilerine bu yağmur hakkında Kur'an'ın vereceği bilgiler olacaktı. Ertesi gün Kureyş ordusu geldi ve müminlerin karşısında kondu. O akşam Kureyş ordusu huzursuz bir gece geçirdi. Her an müminlerin saldırmaları bekleniyordu. Halbuki onların böyle bir saldırıya geçmeleri, hatta kendileri için nöbetçi dikmeleri bile imkansızdı. Önüne geçilmez bir uyku her birinin göz kapaklarını birbirine yapıştırmış gibiydi. Kimse karşısında düşman ordusunun konakladığını, karanlıkta bir baskın tertip edilebileceğini düşünemiyordu. Mekkeliler sabaha uykusuz gözlerle ulaşırken onlar da deliksiz bir uykunun kolları arasında gecelediler. Zorla uyutulmuş gibiydiler. Kimse bu uykunun ruhlara dinlenme imkanı verme maksadıyla Allah Teala'nın bir ikramı olduğunu düşünmüyordu. Sabahleyin uyandıkları zaman hatta muharebe düzeni alırken bile uykunun kollarından sıyrılamayanlar bulunacak, hatta Ebu Talha elindeki kılıcını iki defa yere düşürecekti. Sabahleyin iki taraf birbirini daha yakından gördü. Ebu Cehil'in, Münebbih bin Haccac'ın ve daha bazılarının gözleri şeytani bir gülümsemeyle parladı. Karşılarında bir avuç diyecek kadar az bir insan vardı. Muharebe etmeye bile lüzum yoktu bunlarla. Üzerlerine bir yürümek yahut geliyoruz diye seslenmek bile dağılmaları için yeterdi. Fakat onları kaçırmak, birini bile sağ bırakmadan kesip biçmek lazımdı. Yoksa yeniden çoğalır, yeniden başa dert açarlardı. Ne dersin ey Ebul Hakem? Bu kadarcık insanın bizimle çarpışmaya çıkmasına ne diyeceğim? Zaten ne yaptıklarını bilmez kişiler değil miydi bunlar? Bana göre kanlarına susadılar. Ecel getirdi bunları zorla Bedir'e. Onlar birazdan görecekler Kureyş kervanının yollarını kesmeyi. Bana kalırsa böyle bir fırsatı bir daha ömrümüz boyunca ele geçiremeyiz ey Ebul Hakem. Müslümanların gerçekten de parmakla sayılacak derecede az görüntülerini bir baştan bir başa teftiş ederken, bugün onların defterlerinin dürüldüğü gün olarak anılacaktır. Bunu böyle bilesin ey mürebbi, dedi. Sabahleyin müminler de karşılarında dünkü yapılan hesabın aksine fazla bir kalabalık göremediler. 950, nihayet 1000 kişi oldukları tahmin ediliyordu. Halbuki bu adamlar olsa olsa 250-300 civarındaydı. Hiç kimse çıkıp da Kureyş ordusunun Müslümanlardan daha kalabalık olduğunu iddia edemezdi. Yüce Mevla'nın her şeyi kuşatan kudreti yine hatırlarda değildi. Hiç kimse, onlar aslında kalabalık ama Allah Teala onları bize az gösteriyor düşüncesinde değildiler. Müşrikler hasımlarını pek az, bağırmakla kaçıracakları derecede az gördükleri için muharebeye hevesleniyorlardı. Müslümanlarsa karşılarında sayıları ancak kendilerininki kadar bir topluluğa karşı kılıç sallayacaklarını düşünerek daha da cesaret buluyorlardı. Hasımlarını kalabalık görseler ihtimal ki gözleri korkacak, cesaretleri kırılacaktı. Ebu Cehil, daha savaş başlamadan bu zaferi nasıl kutlayacağını düşünüyor. Mekke'ye muzaffer bir kumandan gibi gireceği hayaliyle kabına sığmaz hale geliyordu.

0: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru sona erdi. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.
1: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa,
2: Çağrı Efendim.
1: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair,
2: Çağrı Efendim.
1: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala,
2: Çağrı Efendim.
1: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
2: Çağrı Efendim. Gönüllere akan ses.

İstek Saati. İstek Saati. Türkiye'nin dört bir yanında, 10 şehirde, 10 kardeş radyoda gönülleri birbirine bağlayan büyük bir ortak yayındayız. Bir şehirde sabah koşuşturması, bir şehirde öğle arası telaşı, bir başkasında evdeki sessizliğe karışan huzur ve tüm bu şehirleri, tüm bu gönülleri birleştiren tek bir adres. İstek Saati. İşte o ses. Kalplere işleyen ezgilerin, ruhlara dokunan ilahilerin sesi. Her şehirden, her frekanstan bir dua, bir niyaz, bir amin yükseliyor. İstek Saati. İstek Saati.

0: Destek Saati.
1: Hüsna Habibun'un seyara ve tedil aşka kadar.
0: İstekleriniz, gönlünüzden geçen ilahiler, sevdiklerinize göndermek istediğiniz manevi selamlar. Hepsi bu programda bir araya geliyor.
2: Yakışmaz bize zillet, kıyama kalksın ümmet. Zulmün beyninde patlar onurlu.
0: İstek Saati hafta içi her gün saat 14'te Kardeş Radyolar ortak yayınında.
3: Biter naz başlar, kalkar duaya eller.

0: Şimdi reklamlar.
1: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
2: Hayırdır abi?
1: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545 892 4721. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
3: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
4: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi kahve önü durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
5: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar gold altın, güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar gold altın, Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
1: Telefon 0534 927 99 21.
6: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL. Fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
3: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
6: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletli Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
7: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
0: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder, evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
2: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
8: Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
9: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
10: Şube 50. metre yol üzeri, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mer Sitesi 6 Kayapınar.
9: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
11: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
12: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
13: Diyarbakır 639 Spor Kulübü. Önce ahlak, sonra spor sloganıyla kurulduğu günden beri başarılı bir grafik çizen Diyarbakır 639 Spor Kulübü ile spor yapmaya var mısınız? Tecrübeli antrenörler eşliğinde yeteneğine güvenen 7-30 yaş arası bütün gençlerimizi Diyarbakır 639 Spor Kulübü'ne kayıt yapmaya bekliyoruz. İletişim 0541 521 8072 0552 540 0221. Adres Yenihal civarı Bağcılar. Gayemiz güzel ahlaklı sporcular yetiştirmektir.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Çağrı FM.

sizi atlılar kovalayacak bile olsa sabah namazının iki rekat sünnetini terk etmeyin. O dünyanın tamamından hayırlıdır. Hazreti Ömer sabah namazında suikaste uğrayarak yaralanmıştı. Ancak o haliyle bile dünyanın tamamından hayırlı olan bu ibadeti yarıda bırakmadı. Kanları akar haldeyken kıldı. O ki Hazreti Ömer'di. Henüz dünyadayken cennetle müjdelenmişti. Böyle bir zat suikaste uğradığı halde namazını terk etmezken, bizim gibi günahkarlar acaba neyimize güvenerek namazlarımızı terk etmekteyiz? Bizler namaz kılmamak için türlü bahaneler uydururuz. En büyük bahanemiz Allah'ın sonsuz rahmet sahibi olduğudur. Ancak burada unuttuğumuz en önemli şey şudur. O büyük hesap gününde Allah kuluna namaz kıldın mı diye sormayacaktır. Namaz kılmaya gayret ettin mi diye soracaktır. İşte bu soru bizim bütün bahanelerimizi çürütmektedir. Zamanımızın olmayışını, dünya rızkını kazanmak için çok çalışıp yorgun düştüğümüzü, namazda okunacak duaları bilmediğimizi, hastalığımızı, yolcu olduğumuzu, yaşlılığımızı asla bahane ederek Rabbimizin karşısına çıkamayız. Çünkü Yüce Allah bu saydıklarımızın hepsi için türlü türlü kolaylıklar sunmuştur bizlere. Ancak biz yine de türlü mazeretler öne sürmekten vazgeçmeyiz. Özellikle de sabah namazını kılmamak için en büyük bahanemiz uykudur. Çok çalışıp yorulduğumuzu, sabah namazına kalkınca da uykumuzdan ödün vererek uykusuz kalacağımızı sanırız. Ama sabahlara kadar televizyon izlerken veya eğlence mekanlarında sabahlarken uykusuzluk hiç sorun değil. Oysa bizlere bir çağrı yapılmakta. Es-salatu hayrun minennem, yani namaz uykudan hayırlıdır sözünü her sabah ezanla işitmekteyiz. Fakat bu çağrıyı duyanlar parmakla sayılacak kadar az maalesef. Ne acıdır ki bu nasipsizliğimizin farkına varmadan gaflet içerisinde mışıl mışıl uyumaya devam ediyoruz. Rabbim

0: Tam 99.
1: Çağrı FM.
2: Kalbi yaşatan zikrullah. Zikrullah. Kalp tık tık tık tık diye atmaz. Tık tık tık tık tık tık diye atar. Bu ismi celaldir.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı FM.
2: Hayatımızı kolaylaştıran pratik bilgiler. Tereyağı buzdolabında fazlaca donduysa ve hemen kullanmanız gerekiyorsa rendeleyerek ihtiyacınız kadarını elde edebilirsiniz. Açılmayan kavanoz kapağını sıcak suyun altına tutarsanız metal genleşir ve kavanozu kolayca açabilirsiniz.

0: Hayat çok karışık, yapılan çağrılar anlamsız geliyorsa
1: bu çağrıya kulak verin.
0: Çağrı FM.
2: Allah Resulü'nden mesajlar. Ey nefislerine karşı aşırı giden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Siz Allah'a yardım ederseniz, Allah da size yardım eder. Allah Resulü'nden mesajlar.

0: Şu an Çağrı FM'desiniz.
1: Çağrı FM'desiniz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
4: Hayırdır abi?
3: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
5: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar gold altın, güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar gold altın, Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
6: Telefon 0534 927 99 21.
7: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
8: Şube 50. metre yol üzeri, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
7: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
9: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 487 82.
10: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
9: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543
8: 453-7225.
1: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
4: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu, yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
11: Telefon 0412-236-0168 0533-938-7503.
12: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
8: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
2: Reklamları dinlediniz.
7: Çağrı FM.
13: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. On ikinci cüzün dördüncü hizbini dinleyeceksiniz.

Evladım dedi babası, sakın bu rüyanı kardeşlerine anlatma. Sonra seni kıskandıklarından sana tuzak kurarlar. Çünkü şeytan, insanın besbelli düşmanıdır.

0: Rabbin seni öylece seçecek, sana rüya tabirini öğretecek. Ve daha önce büyük babaların İbrahim ile İshak'ı olan nimetini tamamına erdirdiği gibi, sana ve Yakup ailesine de nimetini kemale erdirecektir. Çünkü Rabbin her şeyi hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.
1: لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ
0: Gerçekten Yusuf ile kardeşlerinin kıssalarında sorup ilgilenenlerin alacakları nice ibretler vardır.
1: اِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ

Hani onlar aralarında şöyle konuşmuşlardı. Yusuf ile öz kardeşi babamıza daha sevimli geliyor. Oysa biz daha güçlü bir grubuz. Pek belli ki babamız bu işte yanılıyor.

0: الصالحين.
1: Yusuf'u öldürün yahut onu uzak bir yere atın ki babanızın sevgi ve teveccühü yalnız size kalsın. Ondan sonra da tövbe ederek salih kimseler olursunuz.
0: قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبَّةِ

İçlerinden biri, Yusuf'u öldürmeyin de bir kuyu dibine bırakın. Yolcu kafilelerinden biri onu yitik olarak alıp götürsün. Eğer yapacaksanız böyle yapın, dedi.

0: Sevgili babamız dediler, sen neden güvenip de Yusuf'u bize emanet etmiyorsun? Oysa biz onu çok seviyoruz. Ona samimiyetle bağlıyız.
1: اَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ
0: Yarın onu bizimle gönder. Geçsin oynasın. Biz ona çok iyi sahip çıkarız.
1: قَالَ اِنِّي لَيَحْزُنُنِي اَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ اَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ
0: Babaları, onu götürmeniz beni meraklandırır. Korkarım ki siz farkında olmadan onu kurt yer, dedi.
1: قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ اِنَّا اِذًا لَخَاسِرُونَ
0: Onlar, vallahi dediler, biz böylesine güçlü bir grup iken, onu kurt kaparda yerse, yazıklar olsun bize. Biz ne güne duruyoruz?
1: فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
0: Derken kardeşleri onu alıp götürünce ve onu kuyunun dibine bırakma konusunda görüş birliğine varınca, biz de Yusuf'a şöyle vahyettik. Zamanı gelecek, onların hiç hatırlarına gelmediği ve seni hiç tanımadıkları bir sırada, kendilerine yaptıkları bu işi hatırlatacaksın.
1: أباهم عشاء يبكون.
0: Yatsı vakti ağlayarak babalarının yanına dönüp dediler ki.

0: أكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.
1: Sevgili babamız, biz yarışmak üzere bulunduğumuz yerden ayrılırken Yusuf'u da eşyalarımızın yanında bıraktık. Bir de döndük ki onu kurt yemiş. Şimdi biz doğru da söylesek sen bize inanmayacaksın.

Onlar Yusuf'un gömleğine sahte kan bulaştırarak getirmişlerdi. Babaları Yakup, hayır dedi. Nefisleriniz sizi aldatmış, bu işe sevk etmiş. Artık bana düşen, ümit var olarak güzelce sabretmektir. Ne diyeyim, sizin bu anlattıklarınız karşısında Allah'tan başka yardım edebilecek hiç kimse olamaz.

Gelelim Yusuf'a. Öteden bir kafile gelmiş, sucularını kuyuya göndermişlerdi. Saka vardı, kovasını sarkıttı. "Aa, müjde, müjde, işte bir civan," dedi. Sucu ile yanındakiler, onu ticaret malı olarak satmak niyetiyle, kafilede olanlara onu bildirmeyip gizlediler. Ama Allah Teala onların ne yapacaklarını pek iyi biliyordu.

Mısır'da Yusuf'u satın alan vezir, hanımına, ona güzel bak, dedi. Belki bize faydası dokunur. Yahut onu evlat ediniriz. Böylece Yusuf'un o ülkede yerini sağlamlaştırdık. Ona imkan verdik. Ve bu cümleden olarak ona rüyaların yorumunu öğrettik. Allah Teala iradesini yerine getirmekte her zaman mutlak galiptir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.

O kemal çağına geldiğinde kendisine hüküm ve ilim verdik. İşte güzel iş yapanlara biz böyle karşılık veririz.

Derken bulunduğu evin hanımı Yusuf'a sahip olmak istedi. Ve kapıları kapatarak, haydi yaklaş bana, dedi. O, Allah'a sığınırım, dedi. Doğrusu senin kocan olan, benim efendimin çok iyiliğini gördüm. Hıyanet ederek, zalim olanlar, iflah olmazlar. وَلَقَدْ هَمَّ

Doğrusu hanım ona sahip olmayı iyice aklına koymuş ve buna yeltenmişti de. Eğer Rabbinin bürhanını görmeseydi, o da kadına meyledecekti. İşte böylece biz, fenalığı ve fuhşu ondan uzaklaştırmak için bürhanımızı gösterdik. Çünkü o, bizim tam ihlasa erdirilmiş kullarımızdandı.

0: Derken ikisi de kapıya doğru koşuştular. Kadın Yusuf'un gömleğini arkadan yırttı. Tam bu sırada kapıda kadının kocasıyla karşılaştılar. Kadın hemen, "Senin ailene kötü maksatla yaklaşanın cezası zindana atılmaktan veya gayet acı bir azaptan başka ne olabilir?" dedi.
1: قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ

0: Yusuf ise, asıl o bana sahip olmak istedi dedi. Hanımın akrabalarından biri de şöyle şahitlik etti. Eğer gömleği önden yırtılmışsa, kadın doğru söylemiştir. Delikanlı ise yalancının tekidir.
1: وَاِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ
0: Yok, eğer gömleği arkadan yırtılmışsa, o yalan söylemiştir. Delikanlı doğru söylemektedir.

0: Gömleğinin arkadan yırtıldığını görünce, kocası eşine, anlaşıldı dedi. Bu, siz kadınların oyunlarınızdan biri. Gerçekten sizin fendiniz pek müthiştir.
1: Yusuf, a'rid an hâzâ ve estağfirî li zenbiki inneki kunti minel hâtiîn.
0: Yusuf, sakın bunu kimseye söyleme. Kadın, sen de günahından dolayı af dile. Çünkü sen günaha girenlerden oldun.
1: وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَد۪ينَةِ اِمْرَأَةُ الْعَز۪يزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبَّا اِنَّا لَنَرَاهَا ف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينٍ
0: Şehirde bir takım kadınlar, duydunuz mu dediler. Vezirin hanımı, uşağına gönlünü kaptırmış. Ondan kâm almak istemiş. Sevda ateşi bağrını yakmış. Kadın besbelli çıldırmış. Doğrusu biz bu hali ona yakıştıramıyoruz.
1: فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنْ

0: Hanım, o kadınların kendisi aleyhindeki bu dedikodularını işitince, onları konağına davet etmek üzere davetçi gönderdi. Onlar için dayalı döşeli bir sofra hazırlattı. Sofrada ikram edilen meyveleri soysunlar diye her misafir için bir de bıçak koydurmuştu. Onlar meyvelerini soyup kesmekle meşgul oldukları sırada Beri'den de Yusuf'a, "Çık şimdi onların karşısına," dedi. Kadınlar onu görünce hayran kaldılar. Onun güzelliğine dalıp gittiklerinden farkında olmadan kendi ellerini kestiler ve "Haşa! Allah için bu bir insan olamaz. Bu pek kıymetli bir melek, başka bir şey olamaz," dediler.
1: قَالَتْ فَذَٰلِكُنَّ الَّذ۪ي لُمْتُنَّن۪ي ف۪يهِ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمْ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ
0: Vezirin hanımı, işte beni kınamanıza sebep olan genç. Yemin ederim ki, ben ondan kâm almak istedim. Ama o iffetli davrandı. Yine yemin ederim ki, kendisine emredeceğim işi yapmaması halinde, o mutlaka zindana atılacak. Zelil ve perişan olacaktır.

0: Ya Rabbi dedi, zindan bu kadınların beni davet ettikleri o işten daha iyidir. Eğer sen onların fendini benden uzaklaştırmazsan, onlara meyledip cahilce davrananlardan olabilirim.
1: فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنْ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
0: Rabbi onun duasını kabul buyurdu ve onu kadınların fendinden korudu. Çünkü o, dua edenlerin dualarını işitir, durumlarına uygun olan şeyleri bilir.

Sonra vezir ve arkadaşları bunca kesin deliller görmelerine rağmen dedikoduları kesmek gayesiyle bir müddet için onu hapse atmayı uygun buldular.

Yusuf, yiyeceğiniz yemek size henüz gelmeden, her birinizin rüyasının tabirini size bildirmiş olurum. Bu, Rabbimin bana öğrettiği ilimlerdendir. Ama önce biraz beni dinleyin. Ben, Allah'a iman etmeyen, ahireti de inkâr eden bir halkın dinini bir tarafa atıp,

0: Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine tabi oldum. Allah'a herhangi bir şeyi şerik saymak bizim için asla doğru olmaz. Bu tevhid inancı Allah'ın hem bize hem de insanlara olan ihsanıdır. Ama ne yazık ki insanların çoğu bu nimete şükretmezler.
1: Ya sahibeyi sicni erbabun mutefarriqun hayrun emillahul vahidul kahhar.
0: Ey hapishane arkadaşlarım, bir düşünün. Sizin için müteaddit Rablere ibadet etmek mi, yoksa tek mutlak hakim olan Allah'a ibadet etmek mi iyidir?

Sizin Allah'tan başka ibadet ettiğiniz tanrılar, sizin ve atalarınızın uydurduğu bir takım boş isimlerden ibarettir. Allah, onların tanrı olduklarına dair hiçbir delil indirmemiştir. Hüküm yetkisi yalnız Allah'ındır. O ise, başkasına değil, yalnız kendisine ibadet etmemizi emir buyurmuştur. İşte dosdoğru din. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.

0: فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: Sizden biriniz efendisine yine şarap sunacak. Öbürü ise asılacak. Kuşlar da başını gagalayacak. İşte yorumunu istediğiniz iş böylece halledilip sonuçlandırılmıştır.

Onlardan kurtulacağını düşündüğü arkadaşına, "Efendine benden bahset, suçsuz olduğumu hatırlat," dedi. Fakat şeytan, efendisine söylemeyi ona unutturdu. Böylece Yusuf, birkaç yıl daha hapishanede kaldı.

0: 7 semiz inek gördüm. Bunları 7 zayıf inek yiyordu. Bir de 7 yeşil başak ile 7 kuru başak gördüm. Ey efendiler! Siz rüya tabir ediyorsanız, benim bu rüyamı da halledin.
1: قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ
0: O kâhinler, bu gördükleriniz karışık düşlerdir. Biz böyle karışık düşlerin yorumunu bilemeyiz dediler.

O iki arkadaştan kurtulanı, aradan geçen bunca zamandan sonra, işte ancak o sırada Yusuf'u hatırlayıp dedi ki, rüyanın tabirini size ben bildireceğim. Hele siz beni hapishaneye bir gönderiverin.

Hapishaneye gidip, Yusuf, sözü doğru ve isabetli olan aziz dostum, şu müşkil rüya hakkında bize bir çözüm bildir lütfen. 7 semiz ineği yiyen 7 zayıf inek ile 7 yeşil başak ile 7 kuru başağın anlamı ne olabilir? Ümid ederim ki isabetli yorumunu öğrenip ilgili insanlara aktarırım. Böylece onlar da doğruyu öğrenir ve senin kıymetini bilirler.

Yusuf, 7 sene bildiğiniz şekilde ekin ekersiniz. Ama biçtiğinizi yiyeceğiniz az miktar dışında başağında bırakır, depolarsınız.

Sonra bunun peşinden 7 kurak yıl gelecek. Tohumluk olarak saklayacağınız az bir miktar dışında önce biriktirdiklerinizi yiyip tüketirsiniz.

Sonra onun arkasından bir yıl gelecek ki halk bol yağmura kavuşacak, sıkıntıdan kurtulacak, bol meyve sıkıp hayvanları sağacaklar.

0: عَلِيمٌ
1: Bunu duyan hükümdar, onu bana getirin dedi. Hükümdarın elçisi gelince Yusuf, sen önce dönüp efendine de ki, o ellerini kesen kadınların meselesi neydi? Kendisine soru ver. Zaten benim efendim, o kadınların fendini pek iyi bilir.

0: عزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.
1: Hükümdar o kadınları toplayıp, neydi sizin Yusuf'la davanız? Siz Yusuf'un gönlünü çelmeye çalıştığınızda durum neydi? Yusuf nasıl davrandı? Diye sordu. Onlar da, haşa, Allah için söylemek gerekirse, onun yaptığı hiçbir kötülük bilmiş görmüş değiliz, dediler. İşte o sırada vezinin eşi, şimdi gerçek meydana çıktı. Onun gönlünü çelmek isteyen bendim. O ise tam sadık ve dürüst insanlardandır, diye itiraf etti.
0: ذَٰلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْد۪ي كَيْدَ الْخَائِنِينَ
1: Ve devamla şöyle dedi. Bunu böylece söylüyorum ki, eşim vezir de, Yusuf'a sahip olmaya yeltenmemle beraber, kendisinden gizli olarak ona fiilen hıyanet etmediğimi ve Allah'ın hainlerin hilesini iflah etmeyeceğini bilsin.
2: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. On ikinci cüzün dördüncü hizbini dinlediniz.

0: Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye kötülük olarak yeter. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM. Halkı Hakk'a çağıran radyo. Çağrı FM.

Su ne renktir? Alışıldık cevap suyun rengi olmadığıdır. Su şeffaf ya da saydamdır ve denizin mavi görünmesinin tek sebebi gökyüzünün denizin üzerine yansımasıdır. Ancak bu doğru değil. Su aslında son derece soluk bir tonda olsa da mavidir. Bunu doğada kardaki derin bir deliğe ya da donmuş bir şelalenin kalın buzullarının içine baktığımızda görebilirsiniz. Çok büyük ve çok derin beyaz bir havuzu suyla doldurup içine baktığınızda su mavi görünecektir. Lastik botları kim icat etti? Amazon Kızılderelileri çok uzun süredir pratik lastik botlar yaparlardı. Bunu kauçuk sıvı içine diz hizasına kadar girip kurumasını bekleyerek yapıyorlardı. Yağmur tanesinin şekli nasıldır? Yağmur taneleri küre şeklindedir, gözyaşı şeklinde değildir.

Şimdi ben Filistin'im, sahip çıksana. Çünkü ben peygamberin emanetiyim sana. Hep zulmü alkışlayan ellerini açsana. Ben kan kokan toprağın en naçar yeminiyim. Eğilmeyen başım ben, ben miracım, müjdeyim. Filistinli bir duayım şimdi ben, senin çaresizliğe terk ettiğim.

Ebu Zer radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Din kardeşini güler yüzle karşılamaktan ibaret bile olsa hiçbir iyiliği küçümseme.

Ben Filistinli doktor âlâ. 9 kez doğdum aksanın kucağında. 9 kez öldüm zalimin kurşunuyla. Ve 9 kez gömüldüm soğuk toprağa. 9 küçük kalp vardı düne kadar avuçlarımda. 9 umut, 9 ışık, 9 hayal, 9 ses. Her biri bir kurşunla kesilmiş 9 nefes. Dokuz gülün kokusuydu dolduran evimi, yüreğimi. Karanlıkları aydınlatan 9 kandilim vardı. Ardından sabahların sustuğu karanlık bir gece, bir patlama, bir alev ve bir hiçlik. O gece 9 adım duydum sadece. Ayak seslerini değil, vedanın adımlarını. 9 kez titredi ana yüreğim. 9 yerinden yıkıldı hayallerim. 9 dağın yükü bindi omzuma. 9 anne yerine yaş döktü gözlerim. 9 ömre yetecek yas tuttu yüreğim. Ben Filistinli doktor âlâ. Saymadım nice kanlı yaralar sardı bu ellerimi. Ama evlatlarıma derman olamadım, neyleyim? 9 yerinden kırıldı yavrularımın kanadı. 9 kez yanıp küle döndü ciğerim. Ve 9 kez anneliğim ellerimde kanadı. Affedin kuzularım, anneniz sizi koruyamadı. Kırık oyuncaklarınız kaldı enkaz altında. Bir de yıldız gibi parıldayan masum gözleriniz. 9 odalı yüreğim tarumar oldu. Oysa düne kadar her biri bir gülüşle doluydu. İsminizi tanıyan duvarlar yıkıldı, enkaz oldu. O duvarlar ki bir cennet bahçesine şahitlik ediyordu.

0: حلیت، رامی، نور، سلما، به این کوچیم لیلا. لیلا سütün göğsümde kaldı. Ninniler dilimin ucunda. Kundağın avucumda. Sen ise kefenlere sarılmış kara toprağın kucağında. 9 kere büyüttüm ben sizi. Susuz, ekmeksiz. Ama imanla, cesaretle ve sevdayla. Her biriniz bir umuttunuz. Her biriniz bir ayettiniz annelik kitabında. Han Yunus'ta 9 güneş gömdüm ellerimle toprağa. Ben Filistinli doktor Ala, 9 kez doğdum Aksa'nın kucağında. 9 kez öldüm zalimin kurşunuyla ve 9 kez gömüldüm soğuk toprağa. Ama ben 9 kez dirilmeyi de bilirim. Şahit olsun Han Yunus, şahit olsun tüm dünya. Ben Filistin toprağına kök salmış bir duayım. 9 şehit annesi, imanı sarsılmaz bir kaleyim. Yeter ki ümmet uyansın, yeter ki ümmet dirilsin. Yine doğururum şehit olacak bebekler, zulümle savaşacak yiğitler. Gazze için, Filistin için ve özgür Kudüs için. Ve özgür Kudüs için.
1: Dünyamız ile ilgili kısa kısa. Dünyanın büyük çoğunluğu sudur. Dünya yüzeyinin %70'i sudur ve bu suyun yalnızca %3'ü içilebilir türdendir. İnsanlar dünya okyanuslarının yaklaşık %5'lik kısmını araştırabildiler. İlginç bir ayrıntı olarak dünyadaki suyun hepsinin dondursak ve bir kar topu kıvamına getirsek büyüklüğü Satürn uydusu Tetis kadar olurdu. En uzun sıra dağlar çoğunlukla su altındadır. Orta Atlantik sırtı Atlantik Okyanusu'nun ortalarına kadar devam eder ve İzlanda'dan görülebilen bu sıra dağlar Ant dağlarından 20 kat daha uzundur. En derin vadiler de okyanus altındadır. Marina çukuru yaklaşık 11 kilometre derinliğe sahiptir ve bu çukurun dibi okyanus zeminidir. Bugüne kadar yalnızca 3 insan en dibe ulaşabildi. Dipte basınç çok fazladır ancak yine de dip kısmında bazı canlı organizmalar bulunuyor. Yüksek dağlar ve derin çukurlara rağmen dünya pürüzsüzdür. Dünyadaki bütün dağ ve kanyonların toplam ölçümleri, dünya çevresinin yalnızca 5000'de biri kadardır. Yani eğer dünyayı avucunuza alma şansınız olsaydı, bir bowling topuna dokunuyor gibi pürüzsüz hissederdiniz.
2: Güzel şehrin farklı radyosu.
3: Çağrı FM.

İlmin kapısı olarak bilinen Hazreti Ali'nin birbirinden farklı konularda kısa özdeyişleri de günümüze kadar ulaşmıştır. Bunlardan bazıları şöyledir. Şaşarım Allah'ın varlığından şüpheye düşene ki Allah'ın yaratmasına sürekli şahit olur. Şaşarım Allah'ın varlığından şüpheye düşene ki her gün ölenleri gözleriyle görür. Şaşarım ahireti ve tekrar dirilişi inkar edene ki her şeyin ilk kez yaratıldığını görür ve bilir. Şaşarım yokluk yurdu dünyayı yapıp durana ki onun uğruna gerçek varlık yurdunu terk eder, gider. Şaşarım şu insana ki bir yağ parçasıyla görmektedir, bir et parçasıyla söylemekte, bir delikle nefes almakta, bir lokmayla doymaktadır. Hazreti Ali'nin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Yüksek makam istedim, tevazuda buldum. Riyaset istedim, ilimde buldum. Keramet istedim, takvada buldum. Zafer istedim, sabırda buldum. Rahat istedim, hasedi terk etmekte buldum. Şükür istedim, rızada buldum. Pişmanlık duymadan yaşamak istiyorsan, malının hakkını ver. Arkadaşlarını ihmal etme. Sözlerinle Allah'ın ve insanların eserlerini, çabalarını takdir et. Suskunluğunsa tefekkürün olsun. Maksadının gerçekleşmesi için beklentilerini küçük tutman gerekir. Birçok insan aşırı hırs sahibi olduğu için sonunda hüsrana uğrar. Taleplerini geniş tutmadan ve aşırı hırsa kapılmadan gayret gösterenlerse hedeflerine ulaşmışlardır. İnsanlarla hoş geçin. Kimseyi hakir görüp küçümseme. Çünkü herkesin aklı ve tavrı başka başkadır. Her birini kendi idrakine göre idare etmen gerekir. Hayrın nimetlerini elde ettiğin zaman fazla sevinme. Sıkıntı ve meşakkate uğradığın zaman da fazla üzülme. Çünkü her ikisi de uzun süre devam edemez.

Ey Rabbim! Peygamberle baş başa konuşacağınız zaman bu konuşmanızdan önce bir sadaka verin buyuruyorsun. Benim tasadduk edecek hiçbir şeyim yok. Gölgemde beni savunurken canlarını veren çocuklardan başka. Kabul buyur Allah'ım. Beni duyur Allah'ım. Sübhan olan Allah. Ya Resulallah, ben Kudüs'üm. Allah'ın dokunulmaz kıldığı üç hareminden biri. Yeryüzünün süslerinden bir süsüm. Kalbinde Mescid-i Aksa'yı taşıyan. Sokaklarında peygamberlerin yürüdüğü, güldüğü ama hep öldürüldüğü şehir. Bu yüzden uzundur yasın. İniltilerini duyduğun, derdini dinlediğin o kütük misali, beni de duy, beni de dinle. Bugün hem garip hem de mahpusum. Ebva'dan döndüğün günkü gibi öksüz, Taif'te taşlandığın günkü gibi sahipsiz, Ebu Talip mahallesindeki gibi yalnız, tepeden tırnağa pusum. Ben Kudüs'üm, Mekke-i Mükerreme'nin kardeşi. O Zemzem'le umman, bense kan dolu bir tasım. O şehirlerin anası, bense şehirlerin mazlumuyum. O sevinç gözyaşlarından deniz, ben acılardan bir nehirim. O ayaklar altında kalmasın diye bir İsra gecesiyle şeref verdiğin fakirim. Başım üstüne dedim, başımla beraber dedim. Sen göklere yükselirken başını ayaklarının altına koyan şehirim. Her şehir senden bir teberrük aldı. Bana da hüznün kaldı o gece. Yüzünde Ebu Talib'in, Hatice'nin hüznü vardı. Yüzünde, her hüznü unutturacak yüzünde hüznü gördüm. Sen hüzün peygamberi, ben de hüznün şehri oldum. Gündüzlerim ölüm koktu, gecelerim sen. Zeynep'i, Ümmü Gülsüm'ü, Rakiye'yi toprağa verdiğin gibi kaç kız çocuğunu bağrıma bastım bir bilsen. Bildirsin azim olan Allah, Sübhan olan Allah. Ben Kudüs'üm, kubbelerinde feryatlar yankılanan, ağıtları saklayıp seher vaktine onlardan irili ufaklı kefenler ördüm. Ve ben iki fatih gördüm. İlki Ömer'di. Yürüyerek girdi kapımdan. Hem şehrime hem kalbime girdi. Yine sen koktu sabahlarım, akşamlarım. Uzun sürmedi rüyalarım. Sevincim yarım kaldı. Düşlerim yarım. Yine gelir diye beklerken Ömer'i, ikinci Fatih'i gördüm kapımda. Adı Selahaddin-i Eyyubi'ydi. O nasıl bir oğuldu öyle. Adalet ve merhamet insan suretindeydi. Ve bir muhafız gördüm, Eba Eyyub el-Ensari'nin şehrinden. Uzatıp elini, etten duvar ördü çevreme. Çelikten kalkan, cennet mekan Abdülhamid Han. Ya Resulallah, ben Kudüs'üm. Gözü Mekke'de, kulağı Medine'de olan şehir. Mescid-i Kıbleteyn'de yüzünü Kabe'ye dönüp Uhud gibi sırtını yasladığın şehir. Ümmetinin yüzü de Kabe'ye dönüp ama bana sırt çevireceklerini hiç düşünmemiştim.
Meryem'in susup kundaktaki İsa'nın konuştuğunu gördüm. Ama Meryemlerin öldürülüp kundakların ateşe verileceğini hiç düşünmemiştim. Şimdi mazlumlar, çocuklar, zayıflar kaldı yanımda. Bedir'de dua ettiğin gibi onlara da dua et. De ki Allah'a, bu bir avuç insanı helak edersen Mescid-i Aksa'da sana ibadet edecek kimse kalmaz. Duanı kabul buyursun Allah. Sübhan olan Allah. Allah kalbime Mescid-i Aksa dedi ama o adı koruyan olmadı. Kendini haremin hizmetçisi görenler terk etti beni. Ağlayanım yok Kabe'den, Mescid-i Nebi'den başka. Bir umudum var ki seni alemlere rahmet gönderen Allah var. Davud'un sapan taşıyla Calud'u yere seren Allah var. Hazreti Yakub'a Yusuf'un kokusunu taşıyan Allah var. Bana bu adı demelerinden korkmasam, sanki İstanbul'dan Ömer'in, Selahaddin'in, Abdülhamid'in kokusunu alıyorum. Sanki bana doğru payitahttan arslan seli akacak. Kıpkızıl bir şafakta göğüme bir hilal, bir de yıldız takacak. Ya Resulallah, huzurunda sesimi yükselttiğim için affetsin beni Allah. Ben Kudüs'üm. Sen başımın tacısın. Ama bugün ümmetine küsüm.